0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: Evladının acısıyla yanan bir anne kalkıp uzatırsa dergahına titreyen ellerini, bu tevbemi sunuyorum o ellerle birlikte. Gecenin bir vaktinde herkes istediğiyle, sevdiğiyle hemhalken, yetim kalmış bir yürek sessiz sessiz ağlarken, bakarsa bir an olsun yıldızsız gökyüzüne ve melekleri inleten bir edayla seslenip Allah derse derinden ve lebbeyk nidaları gelirse göklerinden, o öksüz haykırışa katıyorum tevbemi. Günahları yüzünden mahkum olur ya insan, kimse görmesin diye, görüp gülmesin diye kirlenen ellerini kapatır ya yüzüne ve günlerce acıyla inim inim inler ya, vicdanından yükselen alev gibi bin sesle, uykusuz gecelerin ışıdığı zamanda, karanlığın gündüze yakın olduğu anda, secdelere kapanıp, "Ya Rabbi, ben pişmanım, ben pişmanım ey Rahman," diyerek geçer ya kendisinden, o pişman baygınlığa sunuyorum tevbemi. Rahmeti yok etmek için yola çıkan Ömer'in, kız kardeşine karşı bazen şefkatli abi, bazen güvenli baba Hattab oğlu Ömer'in eline bulaştığı kardeşinin kanıyla, sonra aynı Ömer'in peygamber nazarını gözleriyle içerken günahlara döktüğü inci taneleriyle süslüyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Simsiyah ve pis köle diye hakaretler var Habeşli'nin gözlerinde. Güneş batmayı hiç bu kadar istememiştir. Çöl serinliğe böylesine hasret duymamış ve bir taş pamuk kadar hafif olmayı bu denli istememiştir. Çünkü bir Bilal vardır ortada ve kucağında bir kaya. İnkar tekliflerine ızdırap yüklü o dil, taptaze bir ruhla cevabı dillendirir. Allah bir, Allah bir. Kumların üstündeki o simsiyah bedenden dökülen terlerle yıkıyorum tevbemi. Savaştan dönen Nazlı Nebi, üstü başı toz toprak içinde, onu bu halde merhamet timsali kızı Fatmatüz Zehra görünce gözyaşlarına engel olamaz. Bir yandan babacığının yüzünü gözünü siler, bir yandan da anne gibi konuşur. Seni yaradana kurban olayım, sana böyle ne yaptılar? Ey Fatıma! Yakışmasa da bu varlık o ismi anmaya, seni her anışta anne dedim. Fatıma annem dedim. Bir menekşem var şimdi, ismini Hüseyin koydum. Ona her su verişte içimin Kerbelası serinler. Sonra sen sanki tebessüm edersin ötelerden. Senin o güzel ismine katıyorum tevbemi. Ah Taif, dünya kendi haline bırakılsa dönmezdi. İyice yaklaşarak kavururdu dünyayı, güneş kendi haline bırakılsaydı eğer. Toprak parça parça bölünür, Taif denen noktada dağlar dümdüz olurdu. O evet deseydi eğer. Bin bir umutla gelen göklerin sevgilisi, yerlerin efendisi sızıyı yudumladı. Ve gök ehli ağladı. Ona atılan her taş sonsuza dek mahzun kalacak. O bir evet deseydi sineler çatlayacak, Taif yok olacaktı. Ama kanlar içinde ellerini kaldırıp Allah'ım dedi Resul. Bir anda her şey sustu. İsrafil doğruldu, Mikail doğruldu, Azrail'de pür dikkat ve hüzün Cebrail'de. Melekler ihtizazda, işaret bekliyor arş. Kainatta tek ses yok. Çünkü arşa doğru uzanan bu eller Muhammed'e aitti. Ve biliyor ki alem o ne istese olur. Sema biliyor ki reddedilmez isteği. Allah'ım dediyse Habib, hele acı içinde, gözlerinde yaş, baktıysa maveraya, kanı donar dünyanın, ukbanın donar kanı. Açıldı son Nebi'nin nurdan nur dudakları ve seslendi yani. Allah'ım, acziyetimi sana şikayet ediyorum. Sana şikayet ediyorum acziyetimi. Kainatı titreten bu şefkat seslenişiyle sunuyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Allah'ım, günahkar bir sesleniştir bu. Günahların yükselemeyeceği yüce katına. Şanın ne yücedir senin ki, mülk elindedir. Ve sen her şeye kadirsin. Kudretin her şeye galiptir. Ve sen çok bağışlayansın. Yedi göğü birbiriyle ahenk içinde yaratan sensin. Dünya semasını kandillerle süsleyensin. Senin ilmin en gizli işlerin bütün inceliğine nüfuz eder. Sen her şeyden hakkıyla haberdarsın. Haberdarsın benden, dünümden, bugünümden ve yarınımdan. Bir ömrü işte böyle yele verdim, savurdum. Şimdi pişman, perişan gelip duaya durdum. Geçmişi ve geleceği yüreğime aldım da kendimi avuttum, nefsimi unuttum. Kalbimin cennetinde nefsime uyan Adem, o yüce dergahına gözlerimden seslenir. Ve Nuh toplar kalbimde ne kadar duygu varsa, nefsimin tufanından korumaya çalışır. İbrahim'in ateşe atıldığı mancınık yüreğimdedir benim. Eyyub bana sabreder. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın nutfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu.

görenlerden eyledi. Olmayan birinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan. Ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel. Tekbir getir. Allahu Ekber. Büyükle Rabbini. Büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir o. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün gücüyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim. Huzurundayım. Huzurum.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Sultan Ahmet Han'ın evladı Sultan Abdülhamit Han'ın kainatın iftihar tablosu olan Resul-i Kibriya'ya nazmettiği bu şiir Mescid-i Nebeviye'ye nakşedilmeye müstahak olmuştur. Hicri 1191. Ey sultanım efendim, ya Resulallah, tut ellerimi. Senden başka kimsem yok. Ne bir dayanağım, ne de bir beklentim. Yoktur benim için senden başka dayanak. Sen hidayet nurusun her mekanda, her oluşta. Sen yağmurun özüsün, yağmurun hası, aslı. Ey yaratılanlar arasında itimat edilenlerin en hayırlısı, güvenilirlerin en hayırlısı, kastedilenlerin. Sen hiç şüphesiz tüm mahlukatın inayet pınarısın. Sen mahlukatı doğruluğunla hidayet edensin. Ey hamd makamına, makamı mahmuda tek olarak yükselen, ey parmaklarından fışkırırcasına nehirler akan, mededîle ordusunu kana kana suya doyuran, beni bir zulmet, bir zillet kapladığında bir korku sarar. Derim ki o zaman, ey saadatların efendisi, dayanağım, mesnedim, kurtuluş ümidim, zilletlerimden dolayı şefaatçi ol, rahmeti bol olan Rahman'dan, ebediyetimde dahi mazhar olamayacağım bir nimetle ihsan buyursun bana. Ebediyete kadar bana rıza gözüyle, razı olduğu bir gözle nazar kılsın. Günahlarımı, hatalarımı sonsuza dek merhametiyle setreylesin, örtbas etsin, merhamet etsin, şefkat etsin, affıyla sarsın, sarmalasın beni. Çünkü ben yapayalnız olamam, efendim, seyyidim, vesile kıldım seni. Tüm insanlar arasından seçilmiş olan Muhammed Mustafa'yı, yüce cemal sahibi olan Allah'tır onun yaratıcısı. Gönderilen peygamberlerin hepsinden daha da yüce, insanlığın hazinesi o. Onunla iltica ettim, onunla sığındım. Umarım ki Allah mağfiret eder beni. Budur benim zannım ve itikadımda olan. Ömrümün sonuna dek onu methü sena etmek, onu övmek şen'imden, halimden, adetimden zail olmaz. Dilim onu methü sena etmekten, onu övmekten asla vazgeçmeyecek. Resul-i Ekrem'e olan sevgim, arşın ve mülkün sahibi olan Allah indinde dayanağım, kurtuluş ümidim. Üzerine olsun, sonsuza dek yok olmasın, sonsuz ve sayısız salam. Selam ve tahiyelerin en yücesi. Ehli beytine, medet ve sehavet ehli, cömertliğin denizi olan tüm ehli beytine ve ashab-ı güziline salat ve selam olsun.

Şimdi ben Filistin'im, sahip çıksana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben, ben miracım, müjdeyim. Filistinli bir duayım şimdi ben, senin çaresizliğe terk.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Ey zamandan, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman, huzuruna geldim. Ya Rahim, huzuruna geldim. Ya Kerim, huzuruna geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim. Boynumu büktüm de geldim. Günahımla, cürmümle ama bir o kadar.

0: Feyle, ah Feyle.
1: Hukukunu ah Feyle.
2: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde, kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok, yok bizde. Yıldız Efendi.

Ey beni sonsuz keremiyle yaratan merhametli Rabbim, beni günahlarımın utancından kurtar. Ey Rabbim, senin aff ve mağfiretini bekliyorum. Apaçık görüyorum ki senden başka sığınak ve dayanak yok. Günahların çirkin yüzünden, hataların korkutucu şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle sana sesleniyorum. Verdiğin nimetlerden dolayı her şeyin sana borçlu olduğu Rabbim, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Yerimi genişletti. İlahi, senin rahmetin sığınağımdır ve alemlere rahmet olan sevgili Resulün senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Ey keremiyle beni yaratan, rahmetiyle beni terbiye eden Rabbim, senin kapına gelmiş olan ben hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem efendisinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra pişman olmuş sana dönmek istiyor. Kuşku ve her türlü manevi hastalıklara tutulmuş senden deva istiyor. Çünkü sen Rahman ve Rahim'sin.

Ey efendim, kendi güç ve kuvvetimden senin güç ve kudretine sığınıyorum. Beni kendi güç ve kuvvetime güvenmekten koru. İlahi, günahlarım ve hatalarım için beni azarlama. Çünkü sen kitabın Kur'an-ı Kerim'de buyuruyorsun ki, onlar af dilenirken Allah onlara azap edecek değildir. Beni hüzünlerimden kurtaracak ve sevinçlere ulaştıracak olan yalnız sensin. Güldüren de sensin, ağlatan da sensin. Hastalıklardan kurtarıp sıhhat ve afiyet veren de sensin. Ey Rabbim, sana sığınıyorum. Benim her türlü kötülüğümü bağışla. Öyle ki beni sorguya çekeceğin hiçbir şey kalmasın. Ey hiçbir şey yokken var olan. Ey her şeyi ve herkesi emri altında bulunduran Allah'ım. Sana sığınanları koru. Ey nurların nuru. Ey sırları bilen. Ey gece ve gündüzü döndüren, ey izzet sahibi, ey günahları affeden. Kapına geldim, beni bağışla, beni bağışla Rabbim, beni bağışla.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok bizde.

duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

Elest meclisini hatırlamıyorum ama soğuk Erzurum gecelerinde dedemi hatırlıyorum. Allah rahmet eylesin. Üç kız kardeşimle bana seni anlatırdı dedem. Sert mizaçlı biriydi ama konu sen olunca ağladığına şahit olurduk. Babam köy meydanında oyun oynarken annesiz kaldığını haber vermişler. Babam da 6 yaşındaymış efendim, senin gibi. O da dedemden duyduklarını anlatırdı bize. Allah babama da rahmet eylesin, senin hatrına. Soğuk Erzurum gecelerinde gözlerini duydum efendim. O simsiyah gözlerini. Gözlerinin beyazına kırmızılık hakimmiş. Hazreti Nuh'un gözleri gibi. Ağlar gibiymiş gözlerin. Senin bu hüznün müdür bizi deli divane eden? Hüznün müdür kalbimizde seni bir tane eden? Onun için mi biz ne zaman hayal etsek gözlerini ağlar gibiyiz? Ümmü Mabed'i duydum. Hicrette çadırını ziyaret ettiğin, seni anlatıyordu. Aydın yüzlü ve güzel yaratılışlıydı. Zayıf ve ince de değildi. Gözlerinin siyahı ve beyazı birbirinden iyice ayrılmıştı. Saçıyla kirpik ve sakalları gümrahtı. Sesi kalındı. Sustuğu zaman vakarlı, konuştuğu zaman da heybetliydi. Çok tatlı konuşuyordu. Orta boyluydu. Bakan kimse ne kısa ne de uzun olduğunu hissederdi. Üç kişinin arasında en güzel görüneni ve nur yüzlü olanıydı. Arkadaşları ortalarına almış durumda hep onu dinlerler. Buyurduğu zaman da hemen buyruğunu yerine getirirlerdi. Konuşması tok ve kararlıydı. Yürüyüşünü duydum efendim, Ebu Atabe'den. Yürürken kuvvetli adımlarla yürürdü. Ayaklarını yerden biraz kaldırıp önlerine hafif eğilerek yürürlerdi. Ayaklarını ses çıkarıp toz kaldıracak şekilde yere sert vurmazlar. Adımlarını uzun ve seri atmakla birlikte sükunet ve vakar üzere yürürlerdi. Yürürken sanki meyilli ve engebeli bir yerden iniyor gibi görünürlerdi. Bir tarafa dönüp baktıklarında bütün vücutlarıyla birlikte dönerlerdi. Rastgele sağa sola bakmazlardı. Yere bakışları göğe bakışlarından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakarlardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendileri arkada yürürlerdi. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi. Ebu Hureyre'yi duydum. Seni anlatıyordu. Ben Resulullah Efendimiz'den daha güzel birisini görmedim diyordu. Sanki güneş onun mübarek yüzünde devrediyor gibiydi. Peygamber Efendimiz'den daha hızlı yürüyen birisini de görmedim. Yürürken adeta yeryüzü ayakları altında dürülürdü. Bizler arkalarından giderken geri kalmamak için büyük çaba sarf ederdik. Kayle binti Mahreme'yi duydum. Oturuşunu anlatıyordu. Resulullah'ı sonsuz bir alçak gönüllülük ve tevazu içinde otururken görünce heybetinden vücudum titremeye başladı. Cabir bin Semure de diyor ki, ben Peygamber Efendimiz'i sol tarafına konmuş bir yastığa dayanmış vaziyette gördüm. Konuşmanı duydum Ayşe annemizden. O sizin konuştuğunuz gibi lafları çabuk çabuk ve peş peşe sıralamazdı diyor. Sözleri az ve özdü. Halbuki sizler cümleleri birbirine ekleyip duruyorsunuz. Allah Resulü çok veciz konuşurdu. Böyle konuşmasını kendisine Allah katından Cebrail getirmişti. Kısa cümleler içinde bütün maksadını yansıtırdı.
veciz sözlü cümleler söylerdi. Sözlerinde ne fazlalık ne de eksiklik bulunurdu. Kelimeleri bir ahenk içinde birbirini izlerdi. Sesi gürdü ve tatlıydı. Gerektiğinde konuşurdu. Kötü laflar etmezdi. Hiddetli ve hiddetsiz anlarında hep hakkı söylerdi. Sahabelerinin yüzlerine karşı son derece güler ve gülümserdi.

Elest meclisini hatırlamıyorum ama soğuk Erzurum gecelerinde seni duyduğumu hatırlıyorum.

şehadet şerbetine son saatler inşallah. Var mıdır acaba daha güzel bir şey? Varsa o da sadece annemdir. Ama ondan ben de emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi? Annem mi?

0: işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler. Kainatta muazzam bir nizam var. Eşya ve hadise Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiği ölçüler dahilinde cereyan ediyor. Biz de buna iman ettik, iman ediyoruz. Kadere inanıyoruz. Yani ezelde Allah Azze ve Celle neyi nasıl olmasını takdir ettiyse Cenab-ı Hakk'ın ilmine muvafık bir halde onlar vakti geldiği zaman olacaklar, biz buna kesin bir şekilde inandık. Akidemiz bu hal üzere. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle iman etmeyi bize telkin ediyor. İmanı tarif ederken buyuruyorlar ki: El imanu en tu'mine billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahir ve tu'mine bil kader hayrihi ve şerrihi. Yani Allah'a, meleklere, peygamberlere, ahirete, kitaplara iman edeceksiniz. Sonra kadere inanacaksınız. Hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna bütün varlığınızla, benliğinizle teslim olacaksınız. Kadere iman. İmanın esaslarından yoksa imanınızın bir rüknü yok buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, kadere iman etmek, eşya ve hadisede Allah Azze ve Celle'nin mutlak ve muhakkak tasarruf yetkisine sahip olduğunu kabul etmek demektir. Kur'an-ı Hakim bize böyle bir imanı telkin ediyor. Yani Cenab-ı Hak biliyor, bildiklerini levh-i mahfuza yazdı.

0: Sonra diliyor, dilediği gibi yaratıyor. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ. Yani karınca, karıncadan daha küçük, karıncadan daha büyük. Neler varsa hiçbir şey Allah'ın bilgisi dahili dışında olamaz. مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا. Yani bu kainatta, sizin dünyanızda, yeryüzünde neler oluyorsa, hangi musibetler başınıza geliyor, gelecekse, Allah Azze ve Celle sizi de kainatı yaratmadan önce de tamamını levh-i mahfuz, yani o kitabına yazdı, kitabına yazdığı gibi oluyor. Sonra diliyor, وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اِنْ يَشَاءَ اللّٰهِ. O dilemeden siz dileyemezsiniz. O adımlarınızı atmayı murad etmeden adımlarınızı atamazsınız. اَلْاِنْسَانُ قَادِرٌ بِقُدْرَةِ اللّٰهِ. İnsan Allah'ın kudretiyle kuvvet sahibidir. اَلْاِنْسَانُ مُرِيدٌ بِاِرَادَةِ اللّٰهِ. İnsan Allah'ın iradesiyle bir şeyi dileyebilir. Yani insan irade-i cüz'iyeye sahip, kainatın sahibi ise bütün iradeleri, cüz'i oluşları kuşatan irade-i külliyenin sahibidir. Ve Cenab-ı Hak diliyor, dilediğinde yaratıyor. Onun yaratması ilmine muvafık. Onun yaratması levh-i mahfuzda yazdığına muvafık. Yani sizin neslinizden, soyunuzdan belki binler yıl sonra kimler gelecek? Kimler nerede yaşayacaklar? Nerede ölecekler? Allah Azze ve Celle tamamını levh-i mahfuza kaydetti, kaydettiği gibi olacak. Kimler camiye, kimler meyhaneye gidecek? Bunların tamamı yazılı. Fakat Allah Azze ve Celle yazdığından dolayı insanlar meyhaneye ya da camiye gitmez. Cenab-ı Hak ezeli ilmiyle kimin kendi iradesini kullanarak camiye gideceğini biliyor ya da meyhaneye gideceğini, bildiklerini önceden yazıyor. Nizam tahakkuk etsin diye. Yani Allah Azze ve Celle insanları, mahlukatı icbar etmiyor. Onların iradeleri var. Kendi iradelerini kullanacaklar. Fakat kainatın sahibi ezeli ilmiyle bütün bunları takdir ediyor. Şimdi kardeşlerim, usul tanımayanlar Efendimiz Aleyhisselam'a kendi mahalleri kadar onun sünnetine itibar etmeyenler kaderi reddediyorlar. Bu dini Allah Resulü mü bilir, onlar mı bilir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size imanı tarif ederken en tu'mine bil kader hayrihi ve şerrih buyurmuş. Kadere de inanacaksınız. Bu da imanın esaslarından buyurmuşlardı. Şimdi onlar kaderi reddediyorlar, inkar ediyorlar. Diyorlar ki bu ümmet şu kadar zaman önce kelam münazaralarını kurdular. Kelam münazaralarında ehli sünnet alimleri değerlerine galip oldular. Sonra aldılar bu milletin eline kader diye bir şey tutuşturdular. Onları kadere, yani zillete mahkum ettiler. Hastalık geliyor, düşman işgal ediyor. Bu ümmet, bu millet, onların iddiası, diyorlar ki kaderimiz bu, Allah böyle yazdı, bunu yaşamaya mahkumuz. Bu milleti bu kaderden, kadercilikten, bu teslimiyetten kurtarabilmek için kaderi iman alanından, iman tarifinden çıkarmaya mecburuz diye konuşuyorlar, yazıyorlar, çiziyorlar. Allah'a din öğretiyorlar. Kul etuallimun Allah'a bidinikum. Allah'a din mi öğretiyorsunuz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dinini mi öğretiyorsunuz? Hangi hakla Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın iman alanına koyduğu, mutlaka inanmanız gerekir dediği kaderi iman alanının dışına çıkarıyorsunuz? Kardeşlerim, söyledikleri yanlış. Söyledikleri içerisinde doğruları bulma kudretiniz yok, bulamazsınız. Eğer bu millet onların iddia ettiği, iman ettiği gibi kaderci olsaydı, yani düşmanlar işgal etti diye onlara teslim olsaydı, tarih böyle olmayacak. Belki camiler olmayacak. Belki ezan Muhammediler okunmayacak. Belki de ellerinizde Kur'an hakimler olmayacaktı. Fakat bu ümmet yaşadığı bu coğrafyada 14 asrın 12 asrında dünyaya galip oldular. Abbasilerle, Mevilerle, Selçuklularla, Osmanlılarla kadere inandılar. Medreselerinde Şerhul Mevakifi, makaside okuttular. Taftazani'nin Şerhul Akaid'ini okuttular. Kadere iman şart dediler, yoksa iman olmaz dediler. Ama teslim olmadılar. Sultan Alparslan kadere iman etmişti. Üzerine cübbeyi girdi. Ordusundan şu kadar kat büyük ordunun karşısına çıktı. İşte bu cübbe benim kefenim dedi. Yani bu kaderimiz, teslim olalım demedi. Kadere iman etmişti. Fakat Anadolu'nun kapılarını İslam'a açtı. Dedeleriniz medreselerinde kaderi okudular. Kadere iman ettiler. Mohoc'a gittiler. Kosova'ya gittiler. Nivolu'da zaferler kazandılar. Dedenin Sultan Fatih kadere iman etti. İstanbul önlerine geldi. Ya İstanbul beni ya ben İstanbul'u alırım dedi. Kadere iman etmek onu evinde zillete mahkum etmedi kardeşlerim. Sizin büyük anneleriniz, büyük dedeleriniz, onlar da kadere iman etmişlerdi. Fakat Çanakkale'ye çocuklarını gönderirken dayınız Şıpka'da, babanız Dömeke'de şehit oldu. 4 ağabeyin de Çanakkale'de. Şimdi seni gönderiyorum. Eğer geriye sağ döner, camilerimizin kandilleri söner, ezan Muhammediler susarsa, seni 9 ay karnında taşıyan annenin sütü sana haram olsun diyen kadınlar kadere iman etmişlerdi. Ama evlerine çekilip zillete mahkum olmadılar. Öküzler cepheye mermi taşırken öldüğü zaman o kadınlar gece yarılarında hayvanların yerine girdiler. Kanı arabalarını, topları cephedeki Mehmetçiğe, Muhammedçiğe taşıdılar. Kadere iman ettiler fakat evlerine çekilip teslim olmadılar. Şuna inandılar yani. Bizim başımıza ne geliyorsa, ne gelecekse Allah'ın bilgisi, yazgısı dahilindedir. Geliyor, biz bütün bunlara rağmen kuluz ve irademiz çerçevesinde mücadeleye devam edeceğiz. Neden böyle yaptılar? Çünkü Kur'an-ı Hakim onlara kaderi anlatıyor. O en zor şartlarda bile kader onları ayakta kalmaya, direnmeye davet ediyor. Onların okuduğu Kur'an-ı Hakim'de Rabbim Hazreti Musa'dan bahsediyor. Felemma tera'el cem'an kâle ashabu Musa innâ lemudrakûn. Önünüzde deniz, arkanızda Firavun'un ordusu. İşte şimdi Rabbim bu denizi açacak ve karşıya geçeceksiniz. Bunu okuyorsunuz ve belki etrafınızda şu kadar insan var, karşınızda şu kadar büyüklükte bir düşman var. Teslim olmanız gerekir bu adamların anlayışına göre. Ama onlar Hazreti Musa'yı okudular Kur'an-ı Hakim'de. Onlara meydan okudular. İbrahim'i okudular. Nemrut var. Dünyanın en güçlü devleti. Onu ateşe atıyor. Yalnız başına. İbrahim kadere iman etti. Ama Nemrut'a teslim olmadı. Cebrail yanına geldiği zaman sen aradan çekil. Kullâ yâ nâru kûni berdev ve selâmen alâ İbrahim. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşin nasıl yakmadığını gördüler. Kur'an-ı Hakim'den okudular. Yani kadere iman etmek onları Kur'an-ı Hakim'in dünyasına çekti. Kardeşlerim, muhal farz, kadere iman etmeseniz eşya ve hadiseleri nasıl izah edeceksiniz ki? Eşya olmazların zoru içerisinde, üst üste sorular soru içerisinde. Hadiseye şöyle bir zaviyeden bakın. İki tane çocuk dünyaya geliyor. Birlikte okuyorlar, birlikte çalışıyorlar. Birlikte iş kuruyorlar, evleniyorlar. Sonra çocukları oluyor, yaşlanıyorlar, saçları ağrıyor. İşlerini çocuklarına teslim edecekler. Tam o sıra bir tanesinin bütün çocukları bir kazada vefat ediyor. Diğerin çocukları hayatta. Şimdi çocukları vefat eden babanın durumu ne? Çocukları dünyada kalan babanın diğerine üstünlüğü ne? Kim onun bütün çocuklarını elinden aldı? Diğer çocuklar, diğer ortağın çocukları neden hayatta? O evine çekilecek, işini onlara teslim edecek ama diğer baba ağlayacak. İmtihandasınız. Yani iki baba da imtihanda. Cenab-ı Hak çocuklarını aldığı babaya, eğer sabredersen Allah Azze ve Celle sana ahirette büyük mükafatlar verecek. Çocukları hayatta kalan babaya, eğer sen bu hale şükredersen, çocuklarını kaybeden baba sanki çocuklarını kaybetmemiş gibi onun bütün işlerine koşarsan Allah sana ahirette büyük mükafatlar ihsan edecek. Yok eğer diğer baba evinde ağlarken sen piknikten diğerine koşarsan, villalarına yeni villalar eklersen, kam alırsan dünyadan, zevk-ü sefaya dalarsan, ahiret ona cennet, sana cehennem olacak. İki kişi dünyaya gelir, biri görür, biri görmez. Görmeyenin suçu ne? Görenin üstünlüğü ne? Allah birini görmemekle, birini görmekle imtihan ediyor. Yarın ahiret var. Eğer sabrettilerse, görmeyen sabretti, gören de görme nimetinin karşılığını verdiyse, ikisi de ahirette bunu alacak. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ Sizin tercih etme hakkınız yok. İşte dünyaya geliyorsunuz. Biri görüyor, biri görmüyor. Birinin çocukları hayatta, diğeri bütün çocuklarının tabutunu taşımış. Allah'a gitmeden onların arkasında ağlamış, gözyaşı dökmüş. Bu hadiseleri kader yoksa nasıl anlayabilirsiniz? Nasıl izah edebilirsiniz? Üst üste sorular soru içerisinde geleceksiniz. Kaderi var eden Allah Azze ve Celle'ye teslim olacaksınız. Yani bir trenin içindesiniz. Trenin içerisinde. Raylarında gidecek. Nerede duracak o tren bilmiyorsunuz. Ama trenin içerisinde oturma, kalkma, yeme, içme, dolaşma noktasında muhayyersiniz. Yani trenin bir istasyonu var. Orada duracak ve sizi indirecek. Fe iza caa eceluhum la yestahiruna sa'ata ve la yestakdimun. İstasyon sizin ölümünüz. Ölümünüzü ileriye ya da geriye alma yetkiniz de yok, salahiyetiniz de yok. Allah'a imandan, kadere teslim olmadan başka çareniz yok. Kadere inanacaksınız ama bütün umuru Allah neleri emretti, neleri yasakladıysa bunları da harfiyen yapma mecburiyetimiz var. Şimdi onlar kardeşlerim, ehli sünneti kadere iman edip sonra evlerine çekilmekle itham ediyorlar. Böyle bir iftirada bulunuyorlar. Ama aynı adamlar mucizeleri inkar ediyorlar. Peki mucizeleri inkar edip neleri söylüyorlar? Hani Mısır'da şimdi meydanlarda İhvan'dan kardeşlerimiz var. Suriye'de Hama'da var, Dimeşk'te var. Onlar destan yazıyorlar. Onlar izzet abideleri. Onlar kadere de iman ediyorlar. Ama aynı zamanda Rablerinden şehadeti istiyorlar. Ya Mısır cennete dönecek ya da bizi cennetine al Allah'ım diye dua ediyorlar. Peki onlar neden mucizeleri inkar ediyorlar? Hani onlar Mısır'daki delikanlılar, Fil suresini okuyorlar. Mekkeliler şehri terk ettiler. Dağa çıktılar. Ebabi Ebrehe'nin ordusu geliyor. Mekkeliler dağlardan şehri seyredecekler. Kabe Ebrehe'nin ordusuyla karşı karşıya. Yıkıldı diye bekledikleri an sema kararıyor, ebabil geliyor. Kuşlar geliyor, belki o bölgenin en güçlü ordusunu hak ile yeksan ediyor. Şimdi Mısır'da sokaklarda tanklar var, zalim bir ordu var ve delikanlılar var. Kur'an-ı Hakim'in bu suresi onlara diyor ki, bütün güç ve kuvvetlerin bittiği an Allah'ın kuvveti devreye girer. İnsanlar dağlara çekilince ebabiller gelir. O halde terk etmeyin sokakları. Esed'e, zalime, eşkıyaya, Hazreti Kur'an'ı, imanı çiğnetmeyin. Dün Çanakkale'ye dedelerinizi gönderen ninelerinizin imanı neyse, Şam'daki ehl-i sünnet Müslümanların imanı da odur. Kahire'deki kardeşlerim de aynı Kur'an'a, aynı sünnete iman ediyorlar. Kader var kardeşlerim. Allah emrediyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam onu imanın hududu dahiline alıyor. Kader yoksa iman da yok demektir.
1: Burası Yıldız Efendim.

Geçmişten geleceğe şefkatli ve nurlu bir iz. Temiz, tertemiz annelerimiz. Hatice binti Hüveylid, Resulullah'ın hüzün çiçeği. Annelerin ilki ve sultanı, Resulullah'ın sığınağı. Hiç kimse Efendimizin gönlünde onun gibi olmadı. Bu yüzden de geri hiç dolmadı. Sevde binti Zema, Habeşistan'a hicret eden muhacirlerdendi. Babasız kalan çocuklarıyla hane-i saadete girdi. Hatice annemizden sonra Efendimiz'e ilk eş o oldu. Ayşe binti Ebi Bekir, sevilmenin zirvesinden Resulullah'ın yokluğuna düştü ve bu yokluğu 46 yıl yaşadı. Rivayet ettiği hadislerden dolayı dini yaşantımızın üçte birini ona borçluyuz. Hafsa binti Ömer, Ömer'in kızı. Kıskançlıkta Ayşe annemizden sonra ikinci anne. Efendimizin eve döneceği vakitte gelen güzel kıyafetli bir kadını deccal çıkacakmış diyerek korkutup kilere sokmuş. Üstü başı kirlenen kadını kilerden Efendimiz çıkarmıştı. Zeynep binti Huzeyme, Efendimiz'e eş olmadan önceki lakabı yoksulların anasıydı. Ümmü Seleme, 4 yetimiyle gelmiş Efendimiz'e, Ayşe annemizden daha çok Efendimiz'in yokluğunu yaşamış. En son vefat eden annemiz o olmuş. Zeynep binti Cahş, Efendimiz'in hala kızı, asıl ismi Berre. Efendimiz ismini Zeynep diye değiştirdi. Künyesi hikmetlerin anası. Bir gün Efendimiz annelerimize şöyle buyurdu: ben vefat ettiğimde bana ilk kavuşacak olanınız, kolu en uzun olanınızdır. Efendimiz odadan çıkınca annelerimiz kollarının uzunluğunu duvarda ölçtüler. Fakat ne zaman ki Efendimiz'den sonra Zeynep annemiz vefat etti, işte o zaman kolu uzun olmak sözünün hakikatinin iyilikte acele etmek olduğu ortaya çıktı. Zeynep annemiz eline geçen para veya malı bekletmeden hemen sadaka verirdi. Cüveyriye binti El-Haris, Beni Mustalık kabilesinin reisi El-Haris'in kızı. Savaşta baba ve eşini kaybederek esir düştü. Efendimiz serbest bırakılmasını istedi ve evlilik teklif etti. Annemiz kabul edince onun sayesinde Beni Mustalık kabilesi İslam'la şereflendi. Sahabe de annemizin hatırına savaş ganimetlerini kabileye geri verdi. Annelerimiz arasında ibadete düşkünlüğüyle öne çıkmıştı. Ümmü Habibe, Ebu Süfyan'ın kızıdır. Eşiyle Habeşistan'a hicret etmiş, eşi Hristiyanlığı seçmiş ve Habeşistan'da ölmüştü. Efendimiz Habeşistan'a elçi göndererek Necaşi'den Ümmü Habibe annemizi istemişti. Habeşistan'dan müminlerin annesi olarak döndü. Bir gün babası Ebu Süfyan Efendimizle görüşmek için Medine'ye geldi. Kızının evine girdi. Evin bir köşesinde duran mindere oturacaktı ki annemiz minderi altından çekti ve bu minder Resulullah'ın minderidir. Müşrik biri ona oturamaz dedi. Safiye binti Huyey, Hayber Yahudi reisinin kızı. Babasını ve eşini savaşta kaybetmiş ama Hayber'den Medine'ye peygamber hanımı olarak gelmişti. Meymune binti El-Haris, ismi hüzün kokuyor. Kabri Mekke yolu kenarında. Fakat kabrinin orada olmasını kendisi istedi. Efendimizle evlendiğinde 36 yaşındaydı. 3 yıl evli kaldı. 82 yaşında vefat edeceği zaman beni Serife defnedin dedi. Neden diye soranlara da ben Resulullah'la orada evlendim buyurdu. Reyhane binti Zeyd, Beni Kurayza gazvesinde esir düşmüş,
Yahudilikten çıkıp Müslüman olmuştu. Allah da onu müminlerin annesi olmakla şereflendirdi. Mariye binti Şem'un el-Kıptiye, Mısır zindanlarına esir düşen Hazreti Yusuf'un sultan olması gibi, Mariye annemiz de Mısır saraylarından cariye olarak çıkmış ve müminlerin sultan annelerinden biri olmuş, hem de Hatice annemizden sonra Efendimiz'e evlat veren tek eş o olmuş. O, Hazreti İbrahim'in annesiydi. Geçmişten geleceğe şefkatli ve nurlu bir iz. Temiz, tertemiz annelerimiz.

İzmir için öğle namazı vakti. İzmir için öğle namazı vakti.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

İşte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler, oyunun bile kuralı var. Eğer oyuncular kurala riayet etmezse, hakem sarı kart, kırmızı kart gösterir, oyun alanı dışına çıkarır. Eğer bir tekvando müsabakasına katıldıysa, o ring alanının dışına çıkmayacak. Büyüklerde mücadele ediyorsa, her round 3 dakika, 3 round orada olacak, duracak. Eğer sonuna kadar ayakta kalabiliyorsa, nerede artı puan, nerede eksi puan var, bütün bunlar tayin edildi. Her oyunun kendine göre kuralı var. Adı üzerinde oyun, oyunun kuralı olur da. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah Azze ve Celle bizi, insanları ve cinleri kendine ibadet etmek için yarattı. Peki ya o ibadetin, hayatın esaslarını tayin eden Allah Azze ve Celle'nin dininin kuralları olmaz mı? Kaidesi olmaz mı? Adı üzerinde oyun. Oyunun kuralına oyuncular riayet etmeyince, hakem onu alanın dışına alıyor. Hakemler müdahale ediyor. Antrenörler öncesinden anlatıyorlar. Peki ya alimler, arifler, imamlar, mürebbiler? Onlar da insanları ahirete götüren, cennete ya da cehenneme taşıyacak dini mübini İslam'ın kurallarını, kaidelerini, emir ve yasaklarını anlatmakla sorumludur, mükelleftir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hicaz Yarımadası'nda, Mekke'de insanların umudunu yitirdiği bir zamanda, ellerde kelepçeler, ayaklarda prangalar olduğu bir zamanda, yüzlerin, binlerin köleleştirildiği bir çağda, kilisenin, papanın, hahamların sustuğu bir zamanda, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam meydan yerine çıktılar, insanların hak ve hukukundan bahsettiler. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e koşuyorlardı. Delikanlılar geliyorlar. Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in safından ayrılıp geliyorlar. Kadınlar geliyorlar. Genç kızlar geliyordu Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın safına. Ebu Cehil Kur'an-ı Hakim'le mücadele edemeyeceğini anlayınca, "La tesma'u li hadzal Kur'an." Dinlemeyin bu Kur'an'ı dedi. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin okunduğu yerlerde o ortamı manipüle edin dedi. Sesler, gürültüler çıkarın, insanlar Kur'an'a ulaşmasın. Fakat insanların, çocukların, delikanlıların, genç kızların Kur'an-ı Hakim'e muhatap olmasının önüne geçemeyince, bu defa dediler ki, وَاِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْ بَدِّلْ وَاِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ Onlara bizim ayetlerimiz apaçık, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafından okunuyor, tilavet ediliyor. Fakat Allah'a inanmayanlar, ahirete inanmayanlar, قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْ بَدِّلْ Ya Muhammed dediler, bize başka bir Kur'an getir ya da bu Kur'an'ı değiştir dediler. Bu çağda bu ayetleri uygulayamayız dediler. Kur'an'ı evimize, Kur'an'ı hayatımıza, Kur'an'ı devlete uygularsak o zaman insanları sömüremeyiz dediler. قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل أو بدله ديش bunu dediler. Ne diyordu Kur'an-ı Kerim onlara? Kur'an-ı Hakim nazil olduğu zaman kadını insan yerine koymuyorlar. Bir kadının eşi vefat edince o kadın kocasından mirastan pay alamazdı. Babası vefat edince mirastan pay alamaz. Evsin hanımı küçük kızlarıyla Allah Resulü Aleyhisselam'a gelir. Ya Muhammed, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Eşimi kaybettim. Eşimi kaybedince geride ne kadar mal varsa amca çocukları geldiler. O malı aldılar, dediler ki kadınlar kızlar savaşamaz. Bunlar bu maldan mirastan pay alamaz. Şimdi ben bu kızlarla ortada kaldım. Namusumu, iffetimi nasıl koruyayım ya Muhammed diyen ağlayan bir kadın var. Kilise susuyor, havra susuyor, kilisenin çocukları susuyor ama Hazreti Muhammed susamaz. Ayet geliyor. لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ Erkeklerin nasıl yakınlarından, annelerinden, babalarından, ölenlerden, geride kalan maldan mirasa hakkı varsa, kadınların, kızların da mirastan hakkı var diyen peygamber susamaz. Eğer kadının hakkı çiğneniyorsa, kadın bir yerde eziliyorsa, kilise susar, zangoz susar, kilisenin çocukları susar. Ama alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Aleyhisselam susamaz. Sonunda bedel ödemek varsa da susamaz. Bakın şimdi Kur'an'a. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْ بَدِّلْ Ya Muhammed, bu Kur'an elimizdeki malı, elimizdeki yetkiyi aldı. Artık yetim kalan kızları sömüremeyecek. Onların malını alamayacağız. Hayır, olmaz. Bu Kur'an'ı kabul edemeyiz. Bu Kur'an'ı değiş dediler. Ya da bize başka bir Kur'an getir dediler. Onlar bugünkü gibi kendi çaplarında podyumları vardı. Arenaları vardı. O arenalara, podyumlara kadınları çıkarırlar. O kadınlar orada vücutlarını teşhir eder. Oradan para kazanırlardı. Onlara fuhuş yaptırırlar, zorlarlardı, oradan para kazanırlar. Ama Kur'an-ı Hakim onlara وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ Bundan sonra genç kızları, onların güzelliklerini, onların bedenlerini istismar ederek onları arenalara, onları podyumlara çıkarıp erkeklere arz edemezsiniz. Kadın annedir. Cennet o kadının ayakları altındadır. Bundan sonra kadınlar onları bedenleri üzerinden istismar edilemeyecek deyince geldiler, dediler ki ya Muhammed, ya bu Kur'an'ı değiştir ya bize başka bir Kur'an getir. Susturamayınca manipülasyonlara girdiler. Başka yerlerden geldiler. Başka yerlerden saldırdılar. Zina büyük bir sektör olmuştu. Dünyada, Arap Yarımadası'nda Peygamber Aleyhissalatu vesselam ve enkihul ayama minkum ve's-salihin min ibadikum ve imaikum. Bekar olanları evlendirin ayetini okudu. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ Ey İslam'ın gençleri, Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a iman edenler, Ammarlar, Yasirler, Bilaller, gözlerini, kulaklarını haramdan sakınanlar, Eğer sizin evlenmeye gücünüz maddi anlamda yetmiyorsa, o zaman sizin önünüzde kâle maazallah dünyanın en güzel kadınlarından birisi kapıları kapatıp Züleyha kendini dünyanın o en güzel delikanlısı Yusuf'a arz ettiği zaman, ey Züleyha, kapıları kapatsan, pencereleri kapatsan da göklerin kapılarını kapamazsın Züleyha diyen, kâle maazallah, ben Rabbime sığınıyorum, beni yoktan var eden Allah Azze ve Celle'ye ihanet edemem diyen Yusuf'a bakın. Hazreti Yusuf gibi iffeti kuşanın deyince peygambere düşman oldular. Değiş dediler. Seni dinleyenler, Kur'an'ın bu ayetlerine amenna diyenler, semi'na ve ata'na diyen delikanlılar, artık onlar bizim tuzağımıza gelmiyorlar. Kadınları arz ediyoruz. Podyumlara, arenalara çıkarıyoruz. Onlar oradalar. Yine eskisi gibi onları tuzağa davet ediyorlar. Fakat o sokaktan geçmek zorunda kaldıysa eğer senin öğrencilerin, Mus'ab, Sa'd bin Ebi Vakkas, başını kaldırıp o sokağın taşlarına bile bakmıyorlar. Ya Muhammed, bu Kur'an'ı değiş dediler. Ya da bize başka bir Kur'an getir dediler. Hazreti Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam geldiğinde bir kadın 10 tane erkekle beraber olur. 9 ay sonra çocuğu olur. O 10 tane erkeği davet eder. Hangisi daha zenginse, hangisi hoşuna gittiyse çocuğu alır onun kucağına koyar. O adam o çocuğu kabul eder. Sonra o çocuğun babası o adam olur. Çocuğu ona nispet ederler. Ama şimdi Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke'de, Mekke'nin sokaklarında ve enkihu l-eyâmâ minkum ayetini okuyor. Ve lâ takrabu zina, zinaya yaklaşmayın deyince, قَالَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْ بَدِّلٍ bize başka bir Kur'an getir ya da bunu değiş dediler. Olmaz. Ahirete inanmayanlar, ahireti kabul etmeyenler, Kur'an'ın hayatımıza müdahale etmesine sessiz kalamayız ya Muhammed dediler. Kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hayatın bütün noktalarına müdahale etti. Kadını cinsel meta olarak kullanan kadını özgürleştirdi Peygamber aleyhisselam. Ya eyyuhen nebiyyü kulli ezvacike ve benatike ve nisail mu'minin yudnine aleyhinne min celabibihinne. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kulli ezvacike ve benatike ve nisail mu'minin, eşlerine, kızlarına, müminlerin hanımlarına söyle, yudnine aleyhinne min celabibihinne. Sokağa çıktığı zaman dar eteklerle çıkamazlar. Allah kime söylüyor kardeşim? Mümine olana, Müslüman olana, Hazreti Muhammed'e iman edene, ateiste söylemiyor, dinsize söylemiyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a iman edenlere söylüyor. Ya Muhammed, sen bu ayetleri oku. Ya eyyühen nebiyyü, ey peygamber, kul emir var. Tereddüt etme. Önüne kimler çıkarsa çıksın, Ebu Cehil dur desin, Ebu Leheb dur desin. Onlar sana tuzak kursunlar. Yollarda, meydanlarda yalnız başına kal. İşte o zaman Hazreti Hud aleyhisselam gibi, fekiduni cemian sümme la tunzirun, inni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum. Hepiniz gelin, ateistler, deistler, müşrikler, münafıklar, kadını satanlar, onun üzerinden para kazanlar, Ebu Cehiller, Ebu Cehil'in çocukları, kilise, kilisenin çocukları, zangoşlar, hepiniz gelin. Ama unutmayın, hepiniz bana tuzak kurun, bana mühlet vermeyin. Fakat şunu bilin ki ben sizin de benim de Rabbim olan Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ettim. İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum. Söyle, o Müslüman kadınlar sokağa çıktığı zaman üzerine cilbab alacak. Nedir cilbab? Ma yessuru cemi'al beden. Yukarıdan aşağıya kadının bedenini tek parçada örten kıyafet. Ya çarşaf olacak ya geniş bir pardüsü olacak. Allah'ın ayeti. Allah Resulü Ebu Cehillerin olduğu bir dünyada okudu. Ebu Cehillerin çocuklarının yaşadığı dünyada kıyamete kadar Allahu Ekber diyenler bu ayetleri okumaya devam edecekler. Ebu Cehillerin çocukları değiştir bu Kur'an'ı. Bize başka bir Kur'an getir deseler de Ebu Bekirler, Ömerler Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini okumaktan usanmayacaklar. Kardeşlerim, Kur'an-ı Hakim delikanlıların hayatına müdahale etti. قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَضُوا فُرُوجَهُمْ. Ammar'a, Yasir'e, Bilal'e, Mus'ab bin Umeyr'e, bundan sonra başınızı kaldırıp size haram olan kadınlara bakamazsınız. قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ. Bunu mümin olanlara söyle, Allah'a iman edenlere söyle, Hazreti Muhammed'e teslim olanlara söyle. Ya kilisede konuşana karışmıyorlar. Papa konuşuyor, rahibeler çarşaf giyiyor, ona özgürlük diyorlar. Be kilisenin çocukları, papaya özgürlük var da Hazreti Kur'an'a özgürlük yok mudur bu dünyada? Hazreti Muhammed'e özgürlük yok mudur? Müminlere özgürlük yok mudur? İnanç özgürlüğü diyordunuz ya, müminler Müslümanlara konuşuyor Kur'an-ı Hakim. Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme teslim olan gençlere.

Öyle mümine olan kadınlara, onlar da gözlerini erkeklerden, haramlardan sakınacaklar. Namuslarını, iffetlerini koruyacaklar. وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ Ziynetlerini ortalıklarda saçmayacaklar. Allah'ın ayetleri. Kardeşlerim, وَاِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْ بَدِّلْ Değiştir bu Kur'an'ı dediler. Bize başka bir Kur'an getir dediler. Çünkü Kur'an-ı Hakim geldiği zaman onlar yetimlerin evine gidiyorlar. Yetimlerin sofralarından onların ekmeklerini alıyorlar. Eğer güçleri varsa babalarını öldürüyorlar. Yetim çocukları orada bırakıyorlar. Ama Medine'de, Mekke'de Peygamber aleyhissalatu vesselam ene ve kafilul yetimi fil cenne kehateyn ben ve yetime sahip çıkanlar yarın ahiret günü şu parmak şu parmağa ne kadar yakınsa yetime sahip çıkanlar bana o kadar yakın olacaklar. Ona iman edenler, ona teslim olanlar sokaklardaki yetimleri aldılar. O zaman yetimhaneler yok. Ayşe'nin evinde radıyallahu anha yetimler var. Peygamber aleyhisselamın kerimesi Fatıma'nın evinde yetimler var. Medine'de müminlerin evleri yetimhaneye döndü. İnnellezîne ye'kulûne emvâlel yetâmâ zulmen innemâ ye'kulûne fî butûnihim nâra. Amerika'dan kalkıp Bağdat'ı vuranlar, Mısır'ı zindana çevirenler, Şam'da müminleri öldürenler, İsrail'le yeni oyunlar Irak'ta kuranlar, yetimlerin sofralarından ekmekleri alanlar, o haydutlar, Kur'an-ı Hakim'e düşman olanlar dediler ki ya Muhammed bu Kur'an'ı okuma, yetimleri sömürmemize engel oluyor, başka bir Kur'an getir dediler. Ama okudu Ömer, okudu Ebu Bekir, okuyacak Ömerler, okuyacak Ebu Bekirler. Diyecekler ki ya Rabbi bizim için en büyük şeref İslam'dır. Eğer İslam'a, o şerefe sahip olmamızdan dolayı bizden canımızı istiyorlarsa, o canı ya Rabbi senin yolunda tereddüt etmeden verecek ama İslam'ı vermeme noktasında vallahi tereddüt etmeyeceğiz ya Rabbi dediler. Azzenallahu bil İslam. Allah bizi İslam'la şereflendirdi. O şerefi, her şeyimizi vereceğiz ama o şeref verilmeyecek. Ebu Bekir efendilerimiz, Mekke'nin sokaklarında süründürülen Bilal bin Rabah, Allahu Ahad, Allahu Ekber derken bu şeref verilmez dedi. Bunun yolunda ölmek şereftir. Bu yolda canları teslim etmek şereftir. Kardeşlerim, Arap büyük ırk demişlerdi. Arap Kureyş'in içinde daha büyük, Kureyş Arap'ın içinde daha büyük demişlerdi. Hacca geliyorlar Araplar, Arafat'ta vakfe ediyorlar, Kureyş Müzdelife'de vakfe ediyor. Üstün ırk olduğundan. فَاِذَا اَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُ اللّٰهِ Artık bundan sonra herkes vakfeyi Arafat'ta yapacak. Kureyş de orada duracak. Bundan sonra insanlar annelerinin, babalarının renginden dolayı diğer insanlara üstün olamaz. يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَاُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ يَتْقَاكُمْ Hepiniz camide aynı safta, Arafat'ta, vakfede aynı safta duracaksınız. Irklar, kabileler sadece birbirinizi tanıyasınız diye. Üstünlük imandadır, İslam'dadır buyurdu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, Ebu Zer radıyallahu anh Peygamber aleyhissalatu vesselamın mescidinde. Saat orada, Selman orada, Ömer radıyallahu anh Efendimiz oradalar. Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas'la Selman-ı Farisi arasında bir olay olur. Selman-ı Farisi'ye Sa'd bin Ebi Vakkas kızar. Araplarda nesepler önemli. Sa'd bin Ebi Vakkas orada sorar yanında olanlara. Men abuke der, senin baban kim? Adam söyler baban falan diye.
Ötekine sorar, senin baban kim falan der. Diğerine sorar, onlar babalar.

0: Sayarını sayarlar. Ama asıl Selman'a soracak. İran'dan gelen Selman, Selman-ı Farisi Hazretlerine. Der ki Selman men abuke. Peki Selman senin baban kim? Selman-ı Farisi radıyallahu anh başını öne eğer. Düşünür biraz. Hani İslam geldi. Peygamber aleyhisselam var. Bundan sonra kimse ırkımdan, soyumdan, rengimden dolayı beni aşağılamayacaktı. Ama şimdi neden bana peygamberin meclisinde babamı atamı sorarlar? Selman-ı Farisi başını kaldırır der ki Selman bin İslam, İslam'ın çocuğu Selman. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh bu ifadeyi duyunca Sa'd bin Ebi Vakkas'ın yanına gelir. Sa'd der, Kâne Ebi Azizen, benim babam Hattab şerefli bir adamdı. Senin babandan daha onurlu bir adamdı. Ama bil ki bundan sonra ben Hattab'ın oğlu Ömer değil, senin azarladığın Selman'ın kardeşi İslam'ın oğlu Ömer'im, bundan sonra beni öyle anacaksın. Ve izâ tutlâ aleyhim âyâtunâ beyyinâtin kâlellezîne lâ yercûne likâ'e ne'ti bi Kur'ânin gayri hâdâ ev beddil. Onlar Peygamber aleyhissalatu vesselam, sahabenin, Arap'ın yüreğinden ırkçılığı, bir ırkın diğer ırklara dair üstünlüğü anlayışını söküp aldığından dolayı, ya Muhammed, Kureyş'in izzetini ayaklar altına alan bu Kur'an'ı değiş dediler, bize başka bir Kur'an getir dediler. فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Faizi alanlar, verenler bilsinler ki onlar Allah'la, onlar peygamberle savaşıyorlar. O halde ey müminler, faiz bundan sonra kaldırılmıştır. İnsanların parayla emeğini sömürenler, umudunu sömürenler, tefeciler, para tüccarları dediler ki ya Muhammed, sen sömürü sistemimizi perişan ettin. Değiş bu Kur'an'ı, bize başka bir Kur'an getir dediler. Kardeşlerim, bu mücadele kıyamete kadar devam edecek. Onlar diyecekler ki Kur'an kadın anlayışımıza, kadını cinsel bir meta olarak kullanmamıza engel oluyorsa, o zaman değişin bu Kur'an'ı, susturun bu Kur'an'ı ya da keyfimizi bozan bu ayetleri okumayın diyecekler. Bu ayetlerden bahsetmeyin diyecekler. Allah Resulü Aleyhisselam'a demişlerdi. Ama Peygamber Aleyhisselatu Vesselam bedel ödedi. Sahabe-i Kiram radıyallahu anhum efendilerimiz bedel ödedi. Allah Teala onların yolunu açtı. Onlar Kur'an'ı değiştireceklerdi. Ama Kur'an-ı Kerim dünyayı değiştirdi. Ebu Eyyub el Ensari ile İstanbul'a kadar geldiler. Eğer İslam'ın gençleri Allah Resulü Aleyhisselam'a gelen Kur'an-ı Hakim'in ayetlerinin okunması gerektiği yerde susmazsanız, Peygamber aleyhissalatu vesselamın hayatına, buyruklarına bütün varlığınızla ittiba eder, semi'na ve ata'na, işittik ve itaat ettik, mesele bitmiştir, kapanmıştır ya Resulallah. Ne dediysen emrin, başım gözüm üzere ya Resulallah dediysen, Kur'an'ı değiştirmeyi sana teklif edenlerin kirlettiği dünyayı Kur'an'la değiştirme şerefini Allah sana da ihsan edecek. Senden korkuyorlar. Kur'an-ı Hakim'den korkuyorlar. Çünkü Kur'an yetimin hakkını yiyemesin diyecek onlara. Yetimin malına uzanan ellerini kıracağını bildiğinden korkuyorlar Kur'an'dan. Kur'an'ı okuyanlardan korkuyorlar. Kadınları ekranlarda sömüremeyeceklerini biliyorlar. Kur'an'ın yaşandığı bir toplumda. Onun için Kur'an'la savaşıyorlar. Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini okuyanlarla savaşıyorlar. Ama bilmiyorlar ki onların kirlettiği dünyayı Kur'an temizliyor. Onların söktüklerini Kur'an dikiyor. Onların yaraladığı yürekleri Kur'an-ı Hakim tedavi ediyor. Kardeşlerim, Amsterdam'da bir imam kardeşimiz her cumadan sonra 10 yaşındaki oğluyla beraber Hollanda'da Amsterdam'ın sokaklarında dolaşıyor. İslam'a dair küçük bir risale hazırlamış. Önüne kim çıkıyorsa o risaleyi ona takdim ediyor. Bir cuma günü o imam kardeşimiz rahatsızlanır. Şiddetli yağış var, soğuk var. Sokakta kimseler yok. 10 yaşındaki oğlu Kur'an-ı Hakimi anlatmak. Vel tekum minkum ummetun yed'un ila'l hayri ve ya'murun bil ma'ruf ve yenhavun ani'l munkar. Marufu emredecek, münker, yanlış, Kur'an'a uymayan neler varsa o yanlışlardan insanları kurtarma mücadelesinde olacaksınız. O çocuk o yola babasıyla beraber baş koymuş. Baba hasta, şiddetli soğuk var, yağış var, sokaklarda insanlar yok. Diyor ki baba, yine çıksak, yine Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı anlasak, yine Amsterdam sokaklarında Hazreti Kur'an'ı anlasak. Baba diyor ki evladım, bu cuma yapmasak, bu cuma gitmesek ben rahatsızım. Çocuk ısrar ediyor. Peki baba diyor, bana müsaade eder misin ben gitsem? Peki evladım diyor. Çocuk çıkıyor. Amsterdam sokaklarında ev ev dolaşıyor. O risaleyi bırakıyor, sonra derdini oranın lisanıyla anlatıyor davasını kısaca. En son elinde bir tane risale kalıyor. Bir kapıya geliyor, zili çalıyor ama kapı açılmıyor. Defalarca çalıyor. Sonra kapı açılıyor, yaşlı bir kadın geliyor. Diyor ki neden geldin? Diyor ki Allah seni seviyor. Allah Teala seni cennetine davet ediyor. Kur'an-ı Hakim'e inanmaya, sonra Kur'an'daki emirleri, buyrukları yaşamaya davet ediyor. Gelir misin? Kadına kitapçığı veriyor, geri dönüyor. Ertesi cuma, İmam kardeşimiz namazdan sonra cemaat bir yerde toplanıyor, onlara vaaz ediyor. Arkada kadınlar var, salonun arka tarafında. Konuşma bittikten sonra diyor ki, sorusu olanlar varsa buyursunlar. Arkadan yaşlı bir kadın ayağa kalkıyor. Diyor ki ben Hristiyanım. Eşimi kaybettim. Ailemden kimseler yok, çocuğum yok. Evlenmedim. Güzelliğimizi gençliğimizde sömürdüler. Belli bir yaşa geldikten sonra ailem olsaydı dedim ama ondan sonra çocuk sahibi zaten olamazdım. Eşimi kaybettikten sonra kimseler gelip benim kapımı çalmadılar. Öyle bir hale düşmüştüm ki artık dünyada kimselerin gelip kapısını çalmadı, sevmedi, nefret etti. Hani batıda biri emekli olunca onu toplumda yük görürler. Ölse de sigortadan ona para ödemeseler öyle bakarlar. Ama siz müminsiniz, Müslümansınız. Nineleriniz, anneleriniz yanında yaşlanınca onlara hizmet büyük bir şeref kabul eder. Cenneti onlara hizmette ararsınız. Ama o kadın zavallı bir kadın. Etrafında, çevresinde kimseler yok. Gençliğini, güzelliğini zamanında sömürmüşler. Yalnız kalınca yalnızlığı düşünün. Herkes ondan nefret ediyor, öyle zannediyor. Evinin üst katına çıkıyor. Tavana bir ip bağlıyor. Sehpanın üzerine çıkıyor. İpi boynuna geçiriyor ki zil çalıyor. Tam sehpaya vuracak, ısrarla biri kapıyı çalıyordu. İpi boynumdan çıkardım, kapıya geldim. Baktım ki orada bir çocuk var. Hazreti Muhammed'in öğrencisi sallallahu aleyhi ve sellem bir çocuk. Allah seni seviyor dedi. Allahu ma'ak, Allah seninle dedi o çocuk. O çocuğun verdiği kitabı aldım. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını okudum. Şimdi buradayım, Müslümanım. Bana sorsalar dünyada en mutlu kimdir diye benim derim. İşte kadınları, yetimleri, ezilenleri, mağdurları Hazreti Kur'an kurtaracağından, o yetimler, o çocuklar, o mağdurlar, ezilenler, onlar Kur'an-ı Hakim'le kurtulacaklar. Onlara haklarını Kur'an-ı Hakim iade edecek. Kadına sen annesin diyecek. Cennet senin ayaklarının altında diyecek. Kur'an-ı Hakim'in bu mesajını duymasınlar diye Kur'an'la savaşıyorlar. ya bu Kur'an'ı değiştirin ya bize başka bir Kur'an getirin diyorlar. Ama onlar aynı safta toplansalar, Kur'an-ı Hakim'in üzerine gelseler, onların yüreklerdeki yaralarını tedavi etmeye, insanların gönül dünyasındaki açlıkları, o sökükleri dikmeye Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileri 7'den 70'e devam edecekler. Eğer biz sahabe-i kiram gibi olursak, o Kur'an'la değişirsek, Allah Teala yeniden Kur'an-ı Hakim'le bu dünyayı değiştirme şerefini bize ihsan edecektir.
1: Burası Yıldız Efendim.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler. Müminler namazla günde 5 defa Allah Azze ve Celle'ye sıla yaparlar. Oruçla yılda 1 defa 1 ay. Haçla yılda 1 defa Allah Azze ve Celle'ye müminler sıla yaparlar. Fakat dua, o da bir ibadet. Müslümanlar hayatlarının bütün anlarında, bütün zamanlarında dua ile Rableri ile beraber olurlar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam "Ed-dua'u huvel ibadeh" buyurdu. Dua bizzat ibadettir. Müslümanlar dua ederken kendi çaresizliklerini, aciz oluşlarını Allah Azze ve Celle'ye arz ediyorlar. Diyorlar ki, "Ya Rabbi, ben bilmiyorum, alim olan sensin. Benim gücümün sınırı var, muktedir olan sensin, her şeye kadir olan sensin." Mümin kendi gücünü, gücünün sınırını bilir. Allah Azze ve Celle dilemeden bir yaprağın bile oynamayacağını, yere düşmeyeceğini bilir. Dua dua kainatın sahibine iltica ederken bu mana, bu şuurla huzura çıkar. Efendimiz aleyhissalatu vesselam yatağa yatarken dua eder, kalkınca dua eder, namaza dururken dua eder, sofraya otururken dua eder, yemekten kalkarken dua eder, hayatının 24 saatinde, bütün anlarında, bütün zamanlarında dua var. Fakat dua sadece sözle olan bir amel değil. Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan o dua cümlelerini aldık, öğrendik kardeşlerim. Teberrük olsun diye değil, o ifadeleri, o dua cümlelerini müminler, Müslümanlar hayatlarına tatbik edecekler. Eğer hayatımıza tatbik edersek, o zaman Allah Azze ve Celle dualarımıza icabet edecek. وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Bana dua edin, size icabet edeyim buyuruyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam dua ediyor, Allah Azze ve Celle ona icabet ediyor, karşılık veriyor. İki tane hadis size arz edeyim. Onları müzakere, onları mutala edelim. Bu ayetin tefsiri olsun. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, bana dua edin, size icabet edeyim. Peygamber aleyhissalatu vesselam dua ediyor, Allah Azze ve Celle karşılık veriyor. Peki bizler, müminler, Müslümanlar, kainatın sahibine "Ya Rabbi, medet" diyoruz, "imdat" diyoruz, "çare" diyoruz. 1 milyar 800 milyonluk alemi İslam'ın dualarına neden icabet yok? Sır nerede? Çare nerede? Ne zaman o dualarımıza icabet edecek? İmam Buhari rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Medine'ye muhacir oldular. Fakat Mekke'de kalanlar var, gelemeyenler var. Onların ellerinde kelepçeler, ayaklarında prangalar var. Allahu Ekber dedi diye ayaklarına prangalar vurmuşlar. Sabah akşam sürekli onlara işkence ediyorlar, eza ediyorlar. Efendimiz aleyhissalatu vesselam namazlarda rükûden kalkınca onlara dua ediyor. Allahümme enci ayyâşebne ebi rabî'in. Allahümme enci selemetebne hişâmin. Allahümme encil velîdebnel velîd. Allahümme encil mustadafine minel mu'minin. Allahümme enci ayyâşebne ebi rabî'a. Ya Rabbi, Allahu Ekber dediğinden dolayı ellerinde kelepçeler, ayaklarında prangalar olduğu halde Mekke'de sabah akşam işkenceye maruz kalan Ayyaş'ı kurtar Allah'ım, Seleme'yi kurtar ya Rabbi, Velid bin Velid'i kurtar, bütün mazlumları, biçareleri kurtar ya Rabbi. Rükûden kalkıyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Rükûden kalkınca ashabının, mazlumların, muzdariplerin adını veriyor. Onları kurtar, onlara selamet ver ya Rabbi diyor. وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ يَسْتَجِبْ لَكُمْ. Bana dua edin, duanıza icabet edeyim buyuruyor kainatın sahibi. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam dua ediyor. Ebu Bekir amin diyor. Ömer amin diyor, Osman amin diyor, Ali radıyallahu anhum amin diyor. Amin diyenler sahabe, amin diyenler Ayşe, amin diyen Zeynep radıyallahu anhuma. Aradan zaman geçiyor, Velid bin Velid kurtuluyor, Medine'ye geliyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yine duaya devam ediyor. Allahümme enci Ayyâş ebne ebi Rabi'a diyor. Ya Rabbi bunları kurtar. Namazdan sonra dönüyorlar. Buyuruyorlar ki ümmetimin içinde mazlumları, biçareleri, ezilenleri kurtaracak kahramanlar yok mudur aranızda? Velid bin Velid o yeni kurtulmuş. Hani bir zindan, oradan çıkmış Medine'ye gelmiş. O acılar, o ızdıraplar henüz onun zihninde teru taze. Efendimiz aleyhissalatu vesselam böyle buyurunca ben ya Resulallah diyor. Medine'den ayrılıyor. Mekke'ye gidiyor. Ayyâş ile Seleme'nin olduğu yeri tespit ediyor. Nerede onlara, hangi zindanda işkence ediyorlar? Bir kadın bunlara yemek götürüyor ölmeyecek kadar. O kadına emretmişler. O kadının yolunu, güzergahını takip ediyor. Bir gece yarısı operasyon düzenliyor. İki sahabiyi oradan çıkarıyor, zincirlerini ellerinde, ayaklarında kırıyor. Duvarda delik açıyor ya da yukarıdan çıkarıyor. 3 günde 400 küsür kilometrelik yolu yaya kat ediyorlar. Medine'ye geliyorlar. Çünkü ardından, peşinden Mekke geliyor, onları arıyorlar. O halde Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın huzuruna çıkıyorlar. Yani kardeşlerim, Allah Azze ve Celle buyuruyor ki bana dua edin, duanıza icabet edeyim. Önce dua eden Peygamber aleyhissalatu vesselam, amin diyenler Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum iki. Üçüncüsü, o duayı sözden fiile taşıyacak kahramanlar olacak. Velid bin Velid gibi ayağa kalkıyor Velid. Ben ya Resulallah diyor. Bu ümmet düştüğü zaman mazlumlar, muzdaripler, mustazaflar, Allahu Ekber diyenlerin ellerine kelepçeler, ayaklarına prangalar vurulduğu zaman Velid bin Velidler meydan yerine çıktılar. Arkada Ebu Bekirler, Ömerler dua ettiler. O halde muzdazaflara, mazlumlara imdad ettiler. Salahaddin Eyyubi Velid bin Velid'dir. Sultan Alparslan Velid bin Velid'dir. Ertuğrul Gazi Velid bin Velid'dir. Hüdavendigâr Velid bin Velid. Sultan Fatih Yavuz, Abdülhamid Han Hazretleri Velid bin Velid. Kardeşlerim, bugün Mısır'ın, İsrail'in, Çin'in zindanlarında Ayyaşlar, Selemeler, Allahu Ekber diyenler Ramazan ayında işkenceye maruz kalıyorlar. Eğer bizim Allah Resulü aleyhisselam gibi dualarımız, Ebu Bekir gibi, Ömer gibi camilerimizde, amin diyen müminlerimiz var. Osmanlı gibi velitlerimiz olursa Allah'ın inayetiyle namazlarımız, oruçlarımız, zekatlarımız öyle fetihlere yol açacak ki Mısır zindanlarından, İsrail zindanlarından müminler, ayyaşlar, selemeler Allahu Ekber diyerek çıkacaklar. Ama dua, ama Ebu Bekir gibi bir iman, Hazreti Velid gibi bir yürek lazım. Osmanoğulları, Ertuğrul Gazi'nin çocukları, Velid bin Velid'iydi bu ümmetin onlar. Akıncıları, onların olduğu zamanlarda mümine kadınların onlara kafirler, zalimler ellerini uzatamazlar. Osmanlı vardı onların arkasında. Müslümanların çocuklarını yetim bırakamazlar, babalarını öldüremezlerdi. Çünkü onların arkalarında ümmetin kahramanı mesabesinde olan Velid bin Velid'i mesabesinde olan Osmanlılar vardı. İsrail, çarşaflı bir kardeşimizi Yahudi vuruyor. Çarşafıyla kanlar içerisinde yerde yatıyor ümmetin kızı. Orada o askerler, onun cesedi, onun naaşı kanlar içinde orada dururken, onlar keyifle orada kahve içiyorlar. Peygamber aleyhissalatu vesselama bu manzaralar, bu hadiseler gelince, sabah namazında onlara dua ediyor. Ama orada onların derdiyle hemhal olan ashabı var. Oradan kahramanlar çıkıyor. Yani bu ümmet yeniden bir devletle kurtulacak. O devletin Velid bin Velid mesabesinde akıncıları, delileri, hüdavendigarları, fatihleri, yavuzları olacak. Eğer biz sahabe gibi dua edersek Allah Azze ve Celle ümmetin yeniden yolunu, önünü açacak kardeşim. Bütün bu rivayetler Buhari'de. Niçin orada var bunlar? Bu ayeti nasıl anlayacaksınız? Bu ayet hayatımıza nasıl tatbik edilecek? Kardeşlerim, neden dua ediyoruz? Niçin Allah Azze ve Celle'ye yalvarıyoruz? İkinci rivayet yine İmam Buhari'den. Enes bin Malik radıyallahu anh buyuruyor ki, Buhari'de onun üzerinde Enes radıyallahu anh Efendimizin bununla alakalı rivayeti var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem minberdeler. Hutbe irade ediyorlar. Mescid-i Nebevi'ye gidenler görürler, orada bir kapı var. Babur Rahme, rahmet kapısı. Oradan içeriye bir bedevi, oradan içeriye bir köylü geliyor. Efendimiz aleyhisselam hutbe irade ederken tam karşısına geliyor, karşıda duruyor. Ya Resulallah, heleketil emvalu ve enkata'atis subul fed'ullaha en yughisena. Ya Resulallah, hayvanlarımız, mallarımız helak oldu. Yollar kesildi, hayvanlar yolda yürüyemiyor, ot kalmadı. Ürünlerimizi çarşıya götüremiyoruz. Ellerini kaldırıp dua etsen, Allah bize yağmur gönderse ya Resulallah diye yalvaran bir bedevi var Peygamber aleyhisselamın karşısında. Allah Resulü aleyhisselatu vesselam minberde konuşmayı kesiyor. Medine'ye haftalardır bir damla yağmur yağmamış, gelmemiş. Efendimiz elini kaldırıp Allahümme eskina, Allahümme eskina, Allahümme eskina. Yağmur gönder, yağmur yağdır ya Rabbi diye Peygamber aleyhisselam dua ediyor. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, hepimiz mescitteyiz, tavan açık, semayı görüyoruz. Ne bulut var, ne bulut parçası var. Efendimiz aleyhissalatu vesselam dua ederken bir anda Allah Resulü aleyhisselamın arka tarafında bir bulut oluştu. O bulut semanın ortasına geldi. Semanın ortasında bulut yayıldı, semayı kapladı. Bir anda yağmur yağmaya başladı. Öyle yağmur yağdı ki Medine'de tam bir hafta yağmur devam etti. Bir hafta sonra Allah Resulü aleyhisselam yine minberdeler, yağmur yağıyor. Aynı kapıdan yine aynı adam geldi çamurlar içinde. Bu defa diyordu ki, ya Resulallah, heleketil emvalu vankata'atis subul fed'ullaha yumsikaha. Ya Resulallah, mallarımız, hayvanlarımız yağmurdan helak oldu. Yollarımız çamur oldu ya Resulallah. Allah'a dua etsen, ellerini kaldırsan, o bulutlar yağmur indirmese. Efendimiz Aleyhisselam ellerini kaldırıyorlar. Allahümme havaleyna ve la aleyna. Ya Rabbi, yağmuru, bulutları üzerimize değil, çevremize gönder. Bir anda Medine'nin seması bir padişahın başındaki taç gibi açıldı, yarıldı. Bulutlar başka tarafa gitti, güneşi görür olduk, yağmur yağmıyor. Kardeşlerim, Medine'de peygamber dua ediyor. Haftalardır bir damla yağmur yağmamış. Elini kaldırıyor, yağmur öyle yağıyor ki bir hafta devam ediyor. Bir hafta sonra ellerini kaldırıyor, ya Rabbi, etrafımıza insanlar helak oldu, bulutlar etrafa gidiyorlar. Peki Allah Resulü Aleyhisselam'ın dualarına icabet eden Allah Azze ve Celle neden bizim duamıza icabet etmiyor kardeşlerim? Dua eden peygamber. O peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın hayatına bakın. Sahabe radıyallahu anhum diyorlar ki, İşteken nebiyyü felem yakum leyleten ev leyleteyni. Allah Resulü gece yaralarında kalkar, sabaha kadar namaz kılar, ayakları yarılır o halde kıyamda durur. Sadece iki gece peygamber teheccüde kalkamamıştı sallallahu aleyhi ve sellem. Şiddetli hastalığa maruz kalmış. İki gece biz biliyoruz, ya bir ya iki gece kalkamadı peygamber. Allah Resulü Aleyhisselam'ın eviyle münasebetini anlatırken diyorlar ki, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam tarakan nebiyyü Fatimete ve Aliyyen leyleten lissalati. Gece kalkıyor Allah Resulü Aleyhisselam. Gece yarısında kızı Fatıma'nın evine gidiyor. Damadı Ali'nin yanına gidiyor. Kızım, damadım, teheccüd namazına gece kalkar mısınız diyor. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam dua ediyor. Orada amin diyen delikanlılar var. Orada amin diyen, o dualara icabet eden sahabi var. Onlardan bir tanesinin babası Ömer, oğlun adı Abdullah. Abdullah diyor ki, terutaze bir delikanlıydım. İnsanlar gelir Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a rüya anlatır. Ben de rüya anlatmak isterdim. Görsem de rüyayı ona anlatsam, onun karşısında dursam. Bir gece rüya gördüm. Rüyayı Allah Resulü Aleyhisselam'ın eşi ablam Hafsa'ya anlattım. Ablam Allah Resulü Aleyhisselam'a anlattı rüyayı. Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki, Ni'mer raculu Abdullah lev kâne yusalli minel leyli. Abdullah ne güzel bir çocuk, ne güzel bir delikanlı. Bir de gece namazları olsa, bir de teheccüdleri olsa, peygamber duasına adam hazırlıyor mescidinden. Ayyaş için, peygamber Seleme için, peygamber Velid için dua edecek. Ama o dualara icabet edilmesi için ashabını hazırlıyorlar. Abdullah gece namazlarına kalksa diyor, peygamberin dualarına, gece yarılarında Abdullah'ım amin dese, ondan sonra Abdullah Peygamber Aleyhisselam'ın bu ifadesinden sonra geceleri uykusuz geçirir. Peygamberin mescidinde kalır, orada durur. Şimdi şuralarda yaşlılar değil, ümmetin gençleri var. Delikanlılar var. Şuralarda itikaflarda bekleyenlere selam olsun. Ümmetin Abdullahlarına selam olsun. Filistin'e, Gazze'ye, Muhammed Mürsi'ye, Çin zindanlarındaki mazlumlara yapılan dualar, Allah'ın inayetiyle Abdullah olursak Allah onlara icabet edecek. Önce Abdullah ol Müslüman. Önce Abdullah ol. Önce Ebu Bekir gibi, önce Ömer gibi Müslüman ol. Peygamber aleyhissalatu vesselam kızının evine gidiyor, gece namazına kaldırıyor. Ya benim evim ya senin evin kardeşim. Gecenin yarılarına kadar orada ekranlarda televizyonlar, magazin programları, anadan uruyan kadınlar, onlar izlenir. Müslümanın kızı sabah namazına kalkamaz. وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّبِرْ عَلَيْهَا. Sen onu sabah namazına kaldıracaktın. Eğer ben, sen namaz noktasında oğlumuza, kızımıza, kardeşimize karşı vazifemizi yapmıyorsak, peygamber gece yarısı kızının evine gidiyor, onu teheccüd namazına kaldırıyor. Allah nasıl benim senin duana icabet etsin kardeşim? Peygamber aleyhisselam geliyor. Enes bin Malik diyor ki, Efendimiz girince bir ip vardı. Bir ip iki tane direğe bağlanmış. Efendimiz ma hadal hablu buyurdu. Bu ip neyin nesi? Dediler ki ya Resulallah, eşiniz Zeynep binti Cahş gece sabahlara kadar ibadet ediyor. Yorulunca o iplere tutunuyor, o halde kıyamda kalabilmek için o iplere eşiniz Zeynep kendini bağlıyor ya Resulallah. Ey ümmetin kızı, İslam'ın kızı, Filistin'de Allahu Ekber diyen kızları vuruyorlar. Mısır'ın, Çin'in zindanlarında örtülerinden dolayı ümmetin kızları var, şehitlerimiz, şühedamız var. Eğer Rabbim benim duama icabet etsin diyorsan, moda tasarımcıları gibi değil, Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın emrine göre giyineceksin. Onların kılavuzlarına göre kıyafetini belirlemeyecek. Peygamber aleyhissalatu vesselamın eşi Hazreti Zeynep gibi yaşayacaksın. Ey babalar, delikanlılar, Allah azze ve celle ud'uni estecib lekum, bana dua edin, duanıza icabet edeyim. Peygamber aleyhissalatu vesselam ellerini kaldırıyor, indirmeden yağmur geliyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam yalvarıyor, yollar açılıyor, mazlumlar, muzdaripler kurtuluyor. Ama onlar önce yaşadılar, sonra dua ettiler. Allah azze ve celle onların dualarına icabet etti. Ertuğrul gaziler, hüdavendigarlar, fatihler, yavuzlar, onlar yaşadılar, sonra dua ettiler. Allah azze ve celle onlara akıncılar verdi. Onlar Allahu Ekber diyen mazlumların yurduna gittiler. Kardeşlerim, Müslümanlar, kadınlar, erkekler, bir asırdır ağlayan mazlumlar, Müslümanlar, Rabbim dualarımıza icabet etsin istiyorsak, önce Peygamber aleyhissalatu vesselam gibi yaşamalı, sonra onun gibi yalvarmalı, sonra mescitlerimizi Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler doldurmalı. O dualara onlar amin demeli. Abdullah gibi delikanlılar, Zeynep gibi kızlar olmalı. O zaman göreceksiniz. Ud'uni estecib lekum. Dua edin bana, duanıza icabet edeyim. Allah o zaman bu mazlum ümmetin duasına icabet edecek kardeşlerim.
2: www.yıldızfm.com.
3: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: Yıldız FM.
1: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
0: Yıldız FM.
1: Yok bizde, yok. Yok bizde.
0: Yıldız FM.
2: Şiir gibi bir ev. Yeryüzünün en saadetli evi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. 11 kadının hikayesini anlatıyor annemiz. Yemenli 11 kadının hikayesi. Bu kadınlar bir araya gelmiş, kocalarının hallerini anlatıyorlar. Ama önce kesin söz veriyorlar. Hiçbir şeyi gizlemeyecekleri hususunda. Ve birinci kadın başlıyor. Benim kocam yalçın bir dağın başındaki zayıf bir deve gibidir. Kolay değil ki çıkılsın, semiz değil ki götürülsün. Sert mizaçlı, huysuz, gururlunun tekidir. İkinci kadın anlatır. Ben kocamın kötü huylarını anlatmak istemem. Korkarım. Eğer anlatmaya başlarsam, büyük küçük her şeyini söyleyip geriye hiçbir şey bırakmamam gerekir. Bu da kolay değil, vakit yetmez. Sıra üçüncü kadındadır. O da kocasını kötüler. Benim kocamın boyu uzundur ama aklı kısa. Konuşursam boşanırım, konuşmazsam muallakta kalırım. Dördüncü kadın kocasını över. Benim kocam Tihame gecesi gibidir. Ne sıcaktır ne soğuk. Ne korkulur ne de usanılır. Söz beşinci kadındadır. Kocam içeri girince pars, dışarı çıkınca arslan gibidir. Bana bıraktığı ev işlerinden hesap sormaz. Altıncı kadın anlatır. Benim kocam da yedi mi üst üste katlayıp yer, çok yer, içti mi sömürür. Yiyip içmekten başka bir şey düşünmez. Yedinci kadın bir ah çeker. Benim kocamın işi sadece beni dövmektir der. Başımı yarar, vücudumu yaralar. Bunları yapmak için eline ne geçerse kullanır. Sekizinci kadın kocasını tavşana benzetir ve bir cümleyle anlatır. Güzel kokulu bitki gibi hoş kokar. Dokuzuncu kadın anlatır. Benim kocam boylu posludur, evi rahattır, ocağının külü çoktur. Evi meclis gibi bir adamdır, misafirperverdir. Onuncu kadın anlatır. Benim kocam da maliktir. Akıl ve hayalinizden geçen her hayra maliktir. Onun çok devesi vardır. Develer kesilmek üzere bekletilir. Ve söz 11. kadındadır. Söz Ümmü Zer'dedir. Ebu Zer'in hanımı. Fakat Ebu Zer Gıfari değil. Söz Ümmü Zer'dedir. Kocam Ebu Zer'di. Ama ne Ebu Zer'di.

Ebu Zer beni Şık denen bir dağ kenarında bir miktar davarla geçinen bir ailenin kızı olarak buldu. Kulaklarımı ziynetlerle doldurdu. Beni hoşnut kıldı. Kendimi bahtiyar ve yüce bildim. Beni atları kişneyen, develeri böğüren, ekinleri sürülüp daneleri harmanlanan müreffeh ve mesut bir cemiyete getirdi.

Ben onun yanında söz sahibiydim. Hiç azarlanmadım. Akşam yatar, sabaha kadar uyurdum. Doya doya süt içerdim. Bir gün Ebu Zer evden çıktı. Her tarafta süt tulumları yağ çıkarılmak için çalkalanmaktaydı. Yolda bir kadına rastladım. Kocam bu kadını sevmiş olacak ki beni bıraktı. Onunla evlendi. Ondan sonra ben de bir başkasıyla evlendim. O da iyi bir adamdı. Bu kocam da bana ey Ümmü Zer, ye iç, yakınlarına ihsanda bulun derdi. Buna rağmen ben bu ikinci kocamın bana verdiklerinin hepsini bir araya toplasam Ebu Zer'in en küçük kabını dolduramaz. Yemenli 11 kadının hikayesi bitmişti. Efendimiz Ayşe annemize gülümseyerek baktı. Ey Ayşe, ben sana Ebu Zer'in Ümmü Zer'e nispeti gibiyim. Şu farkla ki Ebu Zer Ümmü Zer'i boşadı. Ben seni boşamayacağım. Biz beraber yaşayacağız. Ayşe annemiz ya Resulallah dedi. Beni nasıl seviyorsunuz? Efendimiz yine tebessümle cevap verdiler. Ey Ayşe, ilk günkü gibi, kördüğüm gibi. Şiir gibi bir ev, yeryüzünün en saadetli evi. Yemenli 11 kadının hikayesi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. Yüzünde tebessüm, gönlünde huzur. Mutludur evin sahibesi. Müminlerin şerefli annesi.

Resulallah, senin yokluğunda ümmet çaresiz. Öksüz ve yetimler kaldı kimsesiz. Nasıl güleceğiz bilmem ki sensiz. Neredesin benim canım efendi? Ebu Bekir ile Ömer'in nerede? Cihanın güneşi hemşirin sözlü. Hani Osman ile Can Ali nerede? Hani Osman ile Can Ali nerede?

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok. Yok bizde.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Kardeşlerim, muazzez müminler, tohumlar vardır toprağa atarsınız. Kışın atarsanız toprakta kalır. Fakat baharda, zamanında eğer tohumu toprağa atarsanız, toprak, iklim, hava, su, bütün bunlar bir araya gelirler. Bahar o toprağa düşen tohuma hayat verir, filizlenir. Bahar gelince çiçekler açar, bahar gelince ağaçlar meyveye durur, onların tomurcuklarını görürsünüz. Ramazan-ı Şerif de ümmeti İslam için bir bahar gibidir. Nasıl baharda toprağa düşen tohumlar hayat buluyorsa, Ramazan-ı Şerif ki Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an, Kur'an-ı Hakîm'in nazil olduğu bu ay ve bu ayda farz kılınan oruç, bunlar müminlerin, Müslümanların ibadetini tahkim edecek. Normal zamanda kılmış oldukları namazdan daha fazla ecir, daha fazla sevap kazanacaklar. Müslümanlar bu ayı ganimet bilecekler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı bu ayda daha çok Kur'an-ı Kerim okudular. Cibril-i Emin'le Ramazan gecelerinde Peygamber aleyhissalatu vesselam birbirine karşılıklı Kur'an-ı Kerim'i arz ederdi. Ashab-ı kiram için Allah Resulü aleyhisselam üsve-i hasene. Onlar Efendimiz aleyhisselama bakarlar. Onlar da bu ayda Kur'an-ı Kerim okurlar. Tefekkür ederler, tezekkür eder, üzerinde konuşurlar, düşünürler. Nasıl hayatımıza bu ayetleri tatbik edelim, onun müzakeresini yaparlar. Sabaha kadar namaz kılarlar. Namaz kılarken uykuları gelince o ayetlerle uyanırlar, kendilerine gelirler. 70 yaşında, 80 yaşında namaz kılarlar. Odunlara, asalarına dayanırlar ama o halde yine ibadete devam ederlerdi. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam'ı gördüler, onu dinlediler. Buyurmuştu ki: "Men kâme Ramazâne îmânen ve ihtisâben gufira lehu mâ tekaddeme min zenbi." Kim Ramazan gecelerini ibadetle ihya ederse, "men kâme Ramazâne îmânen." Annesinden, babasından, gördüğünden dolayı değil, Allah Teala'nın rızasını kazanabilme adına kim Ramazan gecelerini ibadetle ihya ederse, sevabını, ecrini sadece Allah Teala'dan umarak bunu yaparsa, bütün geçmiş günahları affedilecek. Orucu kim böyle tutarsa, "men sâme Ramazâne îmânen ve ihtisâben gufira lehu mâ tekaddeme min zenbi." Herkes imanla oruç tutar. Müslümanlar oruç tutar. Peki Efendimiz neden burada imanı bir daha zikrediyor? Yani adet olsun diye değil. İnsanlar Ramazan geldi falan oruç tutmuyor diye onu tenkit etmesinler diye değil. Allah rızası için nefsini terbiye etmek için oruç tutuyorsa, onların bütün geçmiş günahları Ramazan hürmetine affedilecek. Yani bu ay kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim okuma ayı, ibadet ayı, sadaka ayı, yardım ayı. Efendimiz Aleyhisselam'a sordular. "Eyyü sadakatin afdal, sadakatun fi Ramazan" buyurdu. Hangi sadaka daha faziletli ya Resulallah? Allah Resulü Aleyhisselam, Ramazan'da verilen sadaka. Çünkü bu ay ümmet adına bir bahar ayı. İbadetlerde bahar ayı. O halde oruçlusunuz, iftar vakti yaklaşınca alimlerimiz, ulemamız, kudemamız buyuruyorlar ki Müslümanlar yatağa çekilmesinler, oruçtan kaynaklanan o açlığı hissetsinler, aç kalsınlar, ayakta dursunlar, nefislerini oruçla terbiye etsinler. İftar vakti olunca Ramazan dışında yiyemedikleri yemekleri iftar sofralarına koymasınlar. Nefislerini oruçla terbiye edeceklerdi. Şimdi ayağa kalkmaktan aciz hale gelecek kadar yiyerek orucun manasını, bereketini onlar ifsad etmesinler. O halde kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif uyuma ayı, dinlenme ayı, istirahat ayı değil. Ramazan Kur'an-ı Kerim okuma ayı, Ramazan ibadet ayı, Ramazan sadaka verme, yardımlaşma ayı, Ramazan cihat ayı, Ramazan mücahede ayı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mücahedesinin, cihadının en büyüğünü Ramazan-ı Şerif'te yaptılar. Neden Ramazan'da cihad etti Peygamber aleyhissalatu vesselam? Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman size onun gerekçesini bütün açıklığıyla, bütün çıplaklığıyla izhar ediyor. Enfal suresi. Önce innemel mu'minunellezine izâ zükürallâhu vecilet kulûbuhum. Allah Azze ve Celle'nin adı anılınca yürekleri titreyen müminler. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri okununca imanı artan Müslümanlar. Namaz kılanlar, oruç tutanlar, sadaka verenler. Kema ahraceke rabbuke min beytike bil hak. Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke'de tam 13 yıl İslam'ı anlattı. Üzerine geldiler, saldırdılar, hakaret ettiler, sövdüler Peygamber aleyhisselama. Namaz kılarken üzerine işkembeler koydular. Fakat Allah Resulü aleyhisselam insanlığın geleceği adına Mekke'de sabretti. Medine'ye gelir Allah Resulü aleyhisselam. Hicretin ikinci yılı, bir orduyla İslam'ın üzerine geliyorlar. Bataran variyan nas, İslam'ı ortadan kaldıracaklar. Fakat Allah Resulü aleyhisselam 13 yıl Mekke'de, yaklaşık 2 yıl Medine'de ashab-ı kiram radıyallahu anhum, onları ibadetle, Kur'an-ı Kerim'le büyük dirilişe hazırladı.

buyuruyor ki yukarıda okuduğum o iman zikirden bahseden, yani Allah'ın adı anılınca yürekleri titreyen o müminler, hemen oranın aşağısında Allah Azze ve Celle kafirler, müşrikler, yeryüzünde Allah diyen biri bırakmamak için büyük bir orduyla Medine'nin üzerine yürüyorlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı ibadet ayı, cihat ayı, mücadele ayı, uyuma ayı değil, yatma ayı değil, Ramazan-ı Şerif'te evinden çıkarıyor Allah Azze ve Celle. Peygamber aleyhisselam yürüyecekler, Bedir'e gidecekler, yürümeye deve bulamadılar. 3 kişi bir deveye biniyor. Peygamber aleyhisselam o yolları yaya kat edecek. Ayakları kan revan içinde olacak. Fakat Allah Azze ve Celle'nin emri var, talimatı var. Kema ahraceke rabbuke min beytike bil hak. وَإِذْ يَعِذُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَ الطَّائِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ Ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimize, Allah Azze ve Celle onlara 2 taifeden birini vaat ediyor. Onlar kolay olanını istiyorlar. Onlar ticaret kafilesini istiyorlar. Onun üzerine gidecekler. Fakat Allah Azze ve Celle Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı ibadet ayı, mücadele ayı, cihat ayı, Ramazan-ı Şerif'te evinden çıkarıyor. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلِ Hakkı hakim kılacak, batılı mahvedecek. Peygamber aleyhissalatu vesselam bunun için evinden çıkıyor. Büyük bir zafer kazanacak. Ve devam ediyor. اِذْ تَسَّغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِف۪ينَ Eğer Allah'ın adı anılınca yürekler titriyorsa, o ordu hakkı hakim kılmak için evinden çıktıysa, onları Allah çıkardıysa, Ramazan ayında onlar çıktıysa, اِذْ تَسَّغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ Bedir, Ramazan-ı Şerif'in 17'sinde gerçekleşti kardeşlerim. Neden Ramazan ayında oldu? Çünkü ashab-ı kiram, Peygamber aleyhissalatu vesselam yemek yemiyorlar, su içmiyorlar, aileleriyle beraber olmuyorlar. Bunu melekler de yemek yemezler, melekler su içmezler, melekler evlenmezler. Allah Azze ve Celle ashab-ı kiramı meleklerin makamına yükseltiyor. Yani onlar gibi olacaklar. Neden? Bedir'e melekler inecek. Meleklerle aynı yerde olmanın şartlarına onlar sahip olsunlar. Yani Ramazan-ı Şerif yatma ayı değil Müslüman. Ramazan-ı Şerif melekleşme ayı. Onlar melekleştiler. Yani meleklerin makamına, onların dünyasına yaklaştılar. Davaları hakkı hakim kılmak. Peygamber aleyhissalatu vesselam Bedir'de ellerini kaldırıyor. Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki, hani orada yalvarıyordunuz. اِذِ تَسَّغِيثُونَ رَبَّكُمْ Allah'a dua dua iltica ediyordunuz. فَاسْتَجَابَ لَكُمْ Allah sizin duanıza icabet etti. اَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِف۪ينَ Peşi sıra gelen 1000 melek indirdi Allah Azze ve Celle, indirdiğini haber veriyor. Sonra 3000, sonra 5000 melek geldi. Neden Bedir'de, neden Ramazan ayında? Oruç tutan sahabe melekleriyle aynı makama ulaştılar. Allah Azze ve Celle onların dünyasına melekleri gönderir. فَثَبِّتُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Allah Azze ve Celle meleklere vahyediyor. فَثَبِّتُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ehli imanı tahkim edin. Ehli iman Bedir'de ayakları üzerinde dursunlar. فَثَبِّتُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Allah Azze ve Celle'nin meleklere vaadi var. سَأُلْقِي ف۪ي قُلُوبِ الَّذ۪ينَ كَفَرُ الرُّعْبَ Kafirlerin kalbine, yüreğine korkuyu ben atarım. Siz ey melekler, ehli imanın ayaklarını tahkim edin, onlar orada Bedir'de ayakta dursunlar. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ

0: Oruç tutanlara Allah melekleri gönderiyor ve buyuruyor ki felem taktuluhum velakinallaha katalahum ve ma ramayte iz ramayte velakinallaha rama. Orada sen atmıyordun, Allah atıyordu. Siz öldürmüyordunuz, Allah o kafirleri öldürüyordu. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam 15 yıl Bedir'e kadar kafirlerin ezasına, zulmüne, ihanetine sabrettiler. Ramazan-ı Şerif'te Bedir'e doğru yola çıktılar. Ramazan-ı Şerif'in 17'sinde oruçlu sahabeye Allah Azze ve Celle büyük bir zafer, büyük bir fetih ihsan eder. Peki alemi İslam bugün 1.800.000.000 neden 100 yıldır yenilirler, mağluplar, mazlumlar, perişanlar? Çünkü Müslümanlar Ramazan-ı Şerif'i adet olsun diye tutuyorlar. Babalarından, annelerinden, atalarından gördüler diye tutuyorlar. Araplar Kudüs'te Yahudi'ye karşı savaştılar. 1947'de, 1968'de savaştılar. 9 Arap devleti İsrail'in karşısında duramadılar. Neden duramadılar? Kema ahraceke rabbuke min beytike bil hak. Onun yukarısında ayetler okunduğu zaman müminlerin yürekleri titreyecek. Eğer yürekler titrerse o orduyu Allah sevk eder. O ordu liyuhikkal hakka ve yubtilel batıl. O ordu hakkı hakim kılar, batılı ortadan kaldırır. Fakat Araplar Kudüs'e kendi ırkları adına gittiler. Allah Azze ve Celle onları orada hezimete uğrattı. Allah Azze ve Celle meleklere vahyediyordu. Onlar Müslümanlara yardım edecekler, kafirlerin kalbine korkuyu aşılayacaktı. Fakat İsrail-Arap savaşında öyle olmadı. Neden onlar kendi ırkları adına oraya gittiler? Kardeşlerim, Ramazan aynı Ramazan, oruç aynı oruç, Allah Azze ve Celle'nin kudreti yine aynıdır. Kur'an-ı Kerim aynı Kur'an. Sizler, bizler aynı orucu tutuyoruz. O Bedir'e gelen bir nusret vardı. Şimdi görüyorsunuz, Arap Amerikan zirvesi düzenliyorlar. Araplarla Amerikalılar katillerle zirve düzenliyorlar. Eğer bu ümmetin iradesi, bu ümmetin amacı yeniden Kudüs'teki Allahu Ekber seslerini Tel Aviv'de duyurmak istiyorlarsa, o irade Amerikan tersanelerinde imal edilmez. Amerikan savaş fabrikalarında imal edilmez. Ey 1,5 milyarlık alemi İslam, ağlıyorsak, gözümüzden yaşlar geliyorsa, ümmetin kadınlarını kirletiyorlarsa, Bedir gibi Allah Azze ve Celle'den zaferler istiyorsak, o zafer yüreklerimizde, yüreklerimizde imanla mayalanacak. Ramazan-ı Şerif'i anlamak. Allah Azze ve Celle neden Ramazan ayını cihat ayına dönüştürüyor kardeşlerim? Melekleşecek müminler. Melekleşince Allah Azze ve Celle onların duasına icabet edecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 21 yıl sonra büyük bir orduyla Mekke'nin üzerine yürüdüler. Mekke'yi fethe gittiler. Allah Resulü aleyhisselam Ramazan-ı Şerif'in 11'inde Medine'den yola çıktı. Büyük bir orduyla Mekke'ye gitti. Mekke'yi fethetti. Peki neden sahabe-i kiram radıyallahu anhum Ramazan-ı Şerif'te gittiler? Allah Teala neden onları o ayda Medine'den yola çıkardı? Onlar açtılar, oruçluydular, ellerini kaldırdılar. Kainatın sahibine dua dua iltica ettiler. Melekleştiler. Melekleşenler bir zafer kazanınca orada intikam almazlar, orada zulmetmezler. Onun için Peygamber aleyhisselam Mekke'yi Ramazan-ı Şerif'te fethetti. Ashab-ı kiram oruçlu, yürüyemiyorlar ama oruç tutmaya devam ediyorlar. Efendimiz aleyhisselam Meru Zehran'a varınca emretti onlara. Herkes orucunu bozsun. onların açlıktan yüzlerinin rengi değişti. Ama yine oruçlarını bozmuyorlar. O halde Mekke'yi mükerremeye girmek istiyorlar. Oruçlular Ramazan ayında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın idaresinde, kumandasında Mekke'yi mükerremeyi fethederler. Allah Resulü Aleyhisselam Osman bin Talha'dan Kabe-i Muazzama'nın anahtarını aldırır. Kabe'nin kapısına çıkar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Mekkelilere, eski düşmanlarına, hasımlarına sorar. Onlar Allah Resulü Aleyhisselam'ın Kabe'nin avlusunda namaz kılmasına müsaade etmezlerdi. Buyurdular ki: "Ma tazunnune enni fa'ilun bikum?" Size şimdi ne yapacağımı zannediyorsunuz? Dediler ki: "Kalu hayra. Ahun kerimun ve bunu ahin kerim. Sen bize hayır yaparsın. Sen kerim bir kardeşsin, ahun kerim. Ve kerim bir kardeşimizin, Abdullah'ın oğlusun." dediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ramazan ayında Mekke'yi fetheden Peygamber Aleyhisselam, eski düşmanlarına buyurdular ki: "İdhabu entumuttulaka. Evlerinize gidin, hepiniz serbestsiniz. Ya eyyuhannasu inna halaknakum min zekeri ve unsa ve cealnakum şuuban ve kabaile litarafu. İnne ekremekum indallahi etkakum." Bundan sonra insanların soyuna, boyuna, rengine bakılmayacak. Muttaki olanlar Allah katında üstün olanlardır buyurdu Aleyhisselam. Kardeşlerim, eğer oruç tutanlar bir yeri fethederlerse, orada zulmetmezler, orada ihanet olmaz, orada kan, orada gözyaşı olmaz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam oruç tutan, melekleşen ashabıyla Mekke'yi mükerremeyi fethediyorlar. Eski düşmanlarını evlerine gönderiyorlar. Fakat yeryüzünü Abdülhamid Han Hazretlerinden sonra oruç tutanlar değil, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a düşman olanlar, hasım olanlar idare ediyorlar. Birleşmiş Milletleri idare eden 5 tane devlet var. Alemi İslam'a bakın, onlar nereye girdilerse oraya kan getirdiler, oraya gözyaşı, oraya ihanet getirdiler. Peki ya Rabbi, biz neden Abdülhamid'den sonra 100 tane Ramazan geçti, neden Mekke'lere gidemiyoruz? Neden Allah Resulü Aleyhisselam gibi fetih hutbeleri okuyamıyoruz? Kardeşlerim, ashab-ı kiram radıyallahu anhum, onlar orucu bütün şartlarıyla tuttular. Melekleştiler. Evlerini, sokaklarını, yüreklerini değiştirdiler. Peki kardeşlerim, şu sokaklarımız oruca uygun mu? Ekranlarımız oruca uygun mu? Bu ülkenin üç tarafı sahil, denizler var. Anadan uryan halde kadınlar denizlere girecekler. Deniz kenarlarımız, tuttuğumuz oruca uygun mu? Neden bir asırdır ümmet fetih hutbeleri okuyamıyor? Orucu bir bahar görmeli bizim adımıza. Bütün varlığımızla, mevcudiyetimizle oruca dönmeli. Orucu bir mektep kabul etmeli. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Doğu Roma ile hesaplaşmaya Taif'e yine Ramazan ayına gitmişti. Allah Resulü Aleyhisselam'ın hicretinden bir asır geçmemişti ki onun öğrencileri İspanya'ya çıktılar. İspanya'da Tarık bin Ziyad 12 bin kişiyle 100 bin kişilik Haçlı ordusuna karşı Ramazan ayında büyük bir zafer kazanmış. Tam 8 asır İspanya Endülüs'te İslam devleti vardı. Müslümanlar oraya Allahu Ekber diyerek girmişlerdi. Ramazan ayında girmişlerdi. Ramazan'ı bir mektep kabul edip girmişlerdi. Ve sonra o cihat meclislerini eğlence meclislerine döndürdüler. Oraya kadınlar, dansözler çağırdılar. Onlar çaldılar, onlar oynadılar. Onlar, kadınlar, erkekler aynı meclislerde oturdular ve üzerlerinden Allah'ın rahmeti, kudreti çekildi. Dar ağaçları kuruldu. Müslüman kadınları Haçlılar atların arkasına çarşafların üzerlerinden çıkardı. Saçlarından bağladılar, süründürerek öldürdüler.
1: İzmir için ikindi ezanı vakti. İzmir için ikindi ezanı vakti.

0: işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler. Eğer yol kirlendiyse, yola bir yerden kanalizasyon karışıyorsa, necaset akıyorsa, yolu temizlemek için öncelikle o akıntı yerini, sızıntı noktasını bulmak lazım. Akıntıyı durdurmak lazım. Ondan sonra yolu temizleyebilirsiniz. Ya da şehir suyuna bir yerde kanalizasyon karışıyorsa, şehirde insanlar hasta oldularsa, dışarıdan doktorlar getirmek, mobil hastaneler kurmak çare olmaz. O sızıntı yerini bulmak gerekir. Önce akıntıya engel olmak lazım. Ondan sonra doktorların tedavisi çare olabilir. Kur'an-ı Hakim'in sahibi bizi bir dünyaya davet ediyor. Fakat o dünyaya girerken öncelikle La ilahe diyecek müminler. Yani kin, nefret, haset, buz, hırsızlık neler varsa, ne kadar yüreğe karışan, sızan, şeytana ait necaset varsa, müminler, Müslümanlar La ilahe diyerek önce engel olacaklar, durduracaklar, sonra illallah diyecekler. Ondan sonra yürekleri seferber olacak. Yürekte büyük bir temizlik başlayacak. Kur'an'ın sahibi bize önce yolu temizleyin buyuruyor. Yola girdikten sonra nasıl yürüyeceksiniz? Kul inneni hedani rabbi ila sıratim mustakim. Söyle ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın yolunda yürüyen Hazreti Muhammed'in gençliği. Sizler söyleyin. Eğer bir yerde bir doktor bir hastanın kurtuluşuna sebep olduysa, başını öne eğmez, mahcup olmaz. Orada bir hasta, bir çare vardı, onun kurtuluşuna sebep olmuştu. O halde yeryüzünün kurtuluşu sizin Allah'ın ayetlerini okumanıza bağlı. Onları hayata tatbik etmenize bağlı. Kaldırın başınızı. Kapitalizma, sosyalizma, liberalizma, bunların adamlarının önünde Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gençleri, başınızı öne eğmeyin. Söyleyin. Kul inneni hedani rabbi ila sıratın mustakim. Rabbim beni dost doğru yola ulaştırdı. Dinen kıyemen milleti İbrahim'e hanifa. Hayatın kıvamı o yola bağlı. İnsanlığın kurtuluşu o yola bağlı. İslam'dan başka hiçbir anlayış, hiçbir düşünce, ideolojiye insanlığın saadetini getiremez, olmaz, yapamazlar. Her yeri polisle doldursalar, her yerde güvenlik elemanları olsa, fakat bir ev düşünün. O evde gecenin yarısında bir kadın eğer sütüne su karıştıracaksa, imandan başka, Allah'ın kitabından başka, o kadının süte su karıştırmasına ne engel olabilir? Sokak başlarını polislerle doldursalar, her yerde güvenlik kameraları olsa, bir adam evinden çıksa, fırıncı olsa, fırınına gelse, saat 2'de fırını açsa, helaya gitse, heladan çıkıp ellerini yıkamadan teknenin başına gelse, hamuru yoğurmaya başlasa, insanlar bundan haberdar olabilir mi? Hayır. Peki o adama polisler, devlet engel olabilir mi? Gecenin 2'sinde fırıncının yanında kim var? O halde söyle. Kul inneni hedani rabbi ila sıratın mustakim. Dinen kıyemen milleti İbrahim'e hanifa. İnsanlığın kıvamı, hayatın saadeti, dengesi sadece ve sadece Allah'ın nizamındadır. Bir adamın zeytinyağı atölyesi olsa, orada kazanları kursa, kazanın içine, gece 2'de gitse oraya, bir kedi düşse, kedi kazanın içinde ölse, fare düşse, ölse, orada kamera yok, adam bu ziyan olmasın diye, onu tencerelere, tenekelere doldurup satsa, bu harama irtikap etse, onun bu harama irtikap etmesine imandan başka, Kur'an'dan başka, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan başka kim engel olabilir? Dinen kıyemen milleti İbrahim Hanife. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ O halde Hazreti İbrahim'in yoluna girdiğini bütün dünyaya ilan et. İbrahim gibi ol. Oğlunu Allah'a kurban eden İbrahim gibi ol. Önünde bir bayram var. O bayramı idrak ederken oğlunu, yavrusunu, ciğer paresini Allah'ın emrine uyarak ''Ya Rabbi ben kulum, sen Allah'sın, sen Rab'sın, sen Halikul Aleminsin, alemlerin yaratıcısı sensin ya Rab, sen emrediyorsan İbrahim'e semi'na ve ata'na demek düşer ya Rabbi, işittim ve itaat ettim diyen Hazreti İbrahim'in yolunda olduğunu düşün. Ayet devam ediyor. O halde ne diyeceksin? قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَر۪يكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِم۪ينَ Allah'a adanmış bir hayatın olsun. Nerede olursan ol, neleri okursan oku. De ki benim namazım, benim ibadetlerim, benim hayatım, benim ölümüm, benim oluş gayem, maaş almak için, ek ders ücreti alabilmek için ben talebe okutmam. Ben onun için camide olmam. Ben onun için üniversitede okumam. Tek bir gayem, amacım var, Allah Azze ve Celle'ye kul olmak. Onu söyle, onu ilan et. Sonunda buyuruyor ki ve ene evvelul muslimin, ben Müslümanların ilkiyim. Yani sanki Kur'an-ı Hakim, Allah Teala'nın ayetleri sana da nazil oluyor. Ve ene evvelul muslimin, 40 gün buradaydın. Türkmenistan'dan, Belçika'dan, Hakkari'den, İzmir'den Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolunu öğrenebilmek için gelen kardeşlerim. 40 gün Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sözlerini, Allah Teala'nın ayetlerini okuyan Muhammed Aleyhisselam'ın gençleri. Kur'an-ı Kerim sana diyor ki ve ene evvelul muslimin, ya Rabbi namazım, orucum, hayatım, ölümüm, her şeyim senin için ya Rabbi. Ben makam sahibi olmak için değil, para kazanmak için değil, yeryüzüne sana kul olmak için geldim Allah'ım. Ben Müslümanların ilkiyim Allah'ım. Ebu Bekir gibisin. Allah Resulü Aleyhisselam'ın karşısındasın. Oturdun. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki yüreğini yenile. Yüreğine yeniden bir iman mayasını vur. Ve ene evvelul muslimin. Hayata dair bütün ölçüleri Hazreti Muhammed'den al sallallahu aleyhi ve sellem. Diyorsun ya kul inneni hedani rabbi ila sıratın mustakim. Allah Teala beni sırat-ı mustakime ulaştırdı. O halde o yol, o yolun ölçüleri, o yolun kurallarını Allah'tan alacaksın. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'dan alacaksın. İlk Müslüman benim ya Rabbi diyeceksin. Efendimiz Aleyhisselam'dan neyi nasıl alacaksınız? İmam Buhari rahmetullahi aleyh Kitabul Menasik'te rivayet ediyor. Buyurun, Allah Resulü Aleyhisselam'ın hayatından o yolda, Allah yolunda yürürken alınması gereken birkaç dustur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccındalar. Amcası Abbas Efendimiz Aleyhisselam'dan müsaade istiyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam amcası Abbas'ı gönderiyor. Abbas hacılara Mekke-i Mükerreme'de su dağıtacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha sonra Mekke'ye geliyorlar. Hazreti Abbas radıyallahu anh meccanen Peygamber Aleyhisselam'ın amcası Kabe'nin avlusunda su dağıtıyor. Önünde kazanlar var. Yeğenleri Zemzem kuyusundan su alıyorlar, onun yanına getiriyorlar. Hazreti Abbas Ağustos'da, Temmuz'da o sıcağın altında gelenlere su ikram ediyor. Bakıyor ki sırada birisi var. İnsanlar sıraya girmişler. O sıraya girenler oradan Hazreti Abbas'tan su alacaklar. Bir de başını kaldırınca ne görsün? İnsanlar arasında su almak için sıraya giren Hazreti Muhammed Aleyhisselam var. Ashab-ı kiram ona bakıyorlar. Onun etrafındalar. Emretseler binler koşacak. Lebbeyki ya Resulallah diyecekler. Ona su getirecekler. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sırada. O da ashabıyla beraber su alacak. Hazreti Abbas amcası Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı görünce, yanında oğlu var, oğluna döner. Ya fadlu idheb ila ummik, annene git. Fe'ti Resulallahi bi şerabim min indiha. Annenin yanında el değmeyen su var, soğuk olan bir su var. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a o sudan ikram edelim. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki iskini, bana bu sudan vereceksin. Hazreti Abbas radıyallahu anha mahcup. Ya Resulallah, insanlar anlamıyorlar. Telli bir şekilde, telli bir halde o bardaklarını bu kazanın içine sokuyorlar. Bu kazan çok temiz değil ya Resulallah. Buradan sana su veremem deyince Peygamber Aleyhisselatu Vesselam iskini, Abbas buyuruyorlar. Ümmetim nereden su içiyorsa bana oradan su vereceksin. Kardeşlerim, buradan sonra hayata devam edeceksiniz. Belki alim olacaksınız. Belki bir yerde amir olacaksınız. Ama insanların arasından ayrılmayacaksınız. Kopmayacaksınız. Bu millet ne yiyorsa onu yiyeceksiniz. Onların pazarında, onların dünyalarında dolaşacaksınız. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ayrılmadılar. Ayrı bir dünya kurmadı Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam. Onlarla beraber kurtların, ideologyaların sahiplerinin ümmetin içine girmelerine, sosyalizmayı, yalanları anlatmalarına müsaade etmeyeceksiniz. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam tevazuyu sonuna kadar nasıl kuşandıysa Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetine öyle ittiba edeceksiniz. Yine İmam Buhari rivayet ediyor Kitabul Menasik. Ashab-ı kiram efendilerimiz, o sünnetin sahibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme nasıl ittiba ettiler? Kardeşlerim, Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer Efendimizin oğlu Abdullah bin Ömer, Hicri 73 yılında hacca gidecek. Fakat Haccacı zalimin ordusu Kabe-i Muazzama'yı kuşatmış. Kabe'de muhasara var. Devesini hazırlamış. Titreyen ayaklarıyla Abdullah bin Ömer radıyallahu anh devesine binecek. Medine'den Mekke-i Mükerreme'ye gidecek. Oğulları yalvarıyorlar. Baba diyorlar, Mekke'de savaş var. Belki orada kan gövdeyi götürecek. Gitme baba. Etrafta güvenlik yok. Oraya gidersen salimen geriye dönemezsin. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh Şam'dan güvenlik istemiyor. Korumalar talep etmiyor. Oğullarına diyor ki, yine böyle bir zamandı. Peygamber aleyhissalatu vesselam rüya görmüştü. Kabe'ye gidecekti. Kabe'nin etrafında tavaf edecek. Lebbeyk Allahümme lebbeyk diyecek. Ben geldim ya Rabbi, ben geldim diyecekti. Kulluğunu Allah'a arz edecekti. Fakat Hudeybiye'de Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem müsaade etmediler. Peygamber aleyhissalatu vesselama buradan öteye gidemezsin. Kabe'yi selamlayamazsın. Orada lebbeyk Allahümme lebbeyk diyemezsin dediler. Ef'alu kema fe'ale Resulullah. Peygamber ne yaptıysa onu yaparım. Yola çıkarım. Geliyorum ya Rabbi derim. Kabe-i Muazzama'yı tavaf etmek istiyorum. Sana kulluğumu arz etmek istiyorum Allah'ım derim. Eğer müsaade etmiyorlarsa, canımı istiyorlarsa, Hazreti Muhammed'in yolunda canımı veririm. Eğer buradan öteye geçemezsin derlerse, oradan geriye dönerim. Allah Resulü Aleyhisselam'ın gençleri, hayatta kulaklarınıza farklı sözler gelecek ama her defasında وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِم۪ينَ ben Müslümanların ilkiyim diyebilirsiniz. Allah Teala sizin önünüzde cennetin yollarını açacak. Kardeşlerim, devletlerin elçileri olur. Devletler onlara vazife verir. Belki birkaç tane lisan bilirler. Onlar devletler adına giderler, oralarda görüşme yaparlar. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki, sen ve ene evvelul muslimin, ben Müslümanların ilkiyim ya Rabbi. Ben Ebu Bekir'im, ben Ömer, ben Osman, Ali olmak istiyorum radıyallahu anhum ya Rabbi diyeceksin. Yani Allah Resulü aleyhissalatu vesselam seni Hakkari'de, Şırnak'ta, Belçika'da, Almanya'da, Türkmenistan'da, İzmir'de, Bilkent'te, orada üniversiteye gönderdi. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın elçisisin. Adımların, bakışların, yürüyüşlerin Allah Resulü Aleyhisselam'a uygun mu? Peygamber Aleyhisselam'ın elçileri vardı. Allah Resulü Aleyhisselam'ın davetçileri vardı. Musab'ı vardı, Muaz'ı vardı. Ammar'ı vardı, Cafer'i vardı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın. Onlar ilk Müslüman gibiydiler. Onları kimisini Yemen'e gönderdi, Medine'ye gönderdi, Habeşistan'a gönderdi. Gittikleri yere Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı anlattılar. Şimdi sen okulunda, sınıfında, anfide, koridorda Allah Resulü Aleyhisselam'ın ilk Müslüman gibi Musab'ı olur musun? Cafer'i olur musun? Ammar'ı olur musun? Kokuşan, kirlenen şu dünyada ve ene evvelul muslimin diyebilir misin kardeşim? Ben buradayım. Bütün akımlara, bütün ideolojilere rağmen buradayım, ayaktayım ya Rabbi diyebilir misin? Ebu Bekir gibi bir Müslüman, Ömer gibi Müslüman olmaya Kur'an-ı Kerim seni ve beni davet ediyor. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh efendimiz, Allah Resulü aleyhisselama ilk iman edenlerden Ebu Bekir radıyallahu anh, devlet başkanı olmuştu. Irak'tan Suriye'den onun idare ettiği, emrinde olan orduların zafer haberleri geliyordu. Ama Ebu Bekir radıyallahu anh efendimiz, birisi vardı bir aile, o ailenin hayvanlarını sağar, sütünü onlara verirdi. Halife olduktan sonra ellerini kaldırdı. Ya Rabbi, arju minallahi alla tugayyirni al-khilafe. Hilafet beni değiştirmesin Allah'ım. Yani Irak'ta onun emrindeki askerler Roma'nın ayaklarını kırıyorlar. Irak'tan fetih haberleri getiriyorlar. Ama Ebu Bekir radıyallahu anh Medine'de devlet başkanı, kütrüm bir ailenin hayvanlarını sağıyor, onlara sütünü veriyor. Ömer radıyallahu anh Medine sokaklarında kırba da taşıyor. Şimdi alemi İslam'ın sokaklarında çocuklar Musul'da, Halep'te, İdlib'te, Afrika'da küçük bir yavru açlıktan ölen kardeşinin üzerine kapanmış. Ya Rabbi, dünyada Ebu Bekirlerin yok mu? Dünyada Ömerlerin yok mu diyorlar. Çocuklar, Ömerler öldü. Babalar çocuklarına Ömer adını vermiyorlar mı? Ve ene evvelul muslimin. Sen hevalarının arzusuna arkasına mı düşeceksin? Yoksa üniversitede ben Musab'ım, Ammar'ım, Yasir'im, ayaktayım, senin yolunu, davanı çiğnetmeyeceğim ya Resulallah diyebilecek misin? İlk Müslüman olmak. O halde dön ilk ayete, söyle kul inneni hedani rabbi ila sıratı müstakim dinen kıyemen milleti İbrahim Hanife. Sen o yoldasın. İnsanlığın kıvamı, hayatın saadeti Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın nizamında. Önce yola akan kanalizasyonu batının Necasetine engel olacaksın, durduracaksın. Sonra yolu temizleyeceksin. Ammar olmak, Yasir olmak. El-İslamu ya'lu ve la yu'la. İslam yücedir. Hiçbir ideoloji onun üzerine çıkamaz. Eğer biz ilk Müslüman gibi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a iman edersek, Allah Resulü Aleyhisselam'daki o tevazuyu, ümmetin içinde olabilme haysiyetini hayatımıza tatbik edebilirsek, o yolu açarsak, ilk Müslümanlar gibi olabilirsek, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davetçisi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın olduğunuz üniversitede, fakültede, mahallede temsilcisi Muaz-ı Ammar-ı Yasir olabilirsek, göreceksiniz. Bu hakikat, İslam'ın en üstte olması bizim hayatımızda da tecelli edecek. Ömerler o çocukların o zaman imdadına koşacak.
0: Burası Yıldız Efendi.

0: bizde? Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Allah'ın adıyla. Rahman ve Rahim olan. Onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan. Adın geçer, kalbe nur, gönle safa, Eşref-ül Vera, Seyyidina, Hazreti Muhammed'in Mustafa. Adın geçer, ebabil çığlığı vurur dağlarına ve gölgesi toprağına düşer. Toprak sensiz karanlıktır, Mekke sensiz karanlık. Karanlıkta duyulan kürek sesleri, karanlıkta açılan karanlık çukurlar, karanlıkta bir kız çocuğunun anne diyen feryadı, karanlıkta bir kız çocuğunun toprağa gömülen adı. Çukurun yanı başında bir terlik, belli ki diğeri ayağındaydı. Ve çukura bir yıldızın ışığı düşer. Bu yıldız yazar gökyüzünü adını. Gökyüzüne sürünce Cebrail kanadını, rengarenk melekler iner semadan. Bir melek seslenir maveradan. Alemlere kutlu doğum haberini yayın. Müjde vermedik bir varlık bırakmayın. Ve ey Medain şehri, titreyerek uyan. İstahrabatta yanan ateşlere sön emri verilsin. Ey Kabe'deki putlar, yüzünüzü toprağa gömün. Ey toprak, Save Gölü'nün suyunu çek. Ey yeraltı suları, çıkın ve semaveyi doldurun. Ve durun, durun ve sessiz olun. Bakın, yıldızlar yaklaşıyor, salkım salkım. Yıldızlar yaklaşıyor annesinin yüzüne. İşte gözleri gözlerinde, o simsiyah nur denizi gözlerine doya doya bakıyor Hazreti Amine. Her asra uzanacak ellerinden öpüyor. Arşa reyhan kokusu salan o minik nefesini kokluyor. Cennet kokuları sarıyor gökleri ve yeri. Nurdan ayaklarını okşuyor annesinin elleri. Ve eğiliyor kulağına, ismini fısıldıyor. Muhammed, Muhammed'im.

kadın geçer beni Bekr yurdunda. Beş süt kardeşten birisin Hevazin sofrasında. Halime'nin evinde şeref misafirisin. Adın geçer, anasız kalırsın şehirlerin anasında. Bir elinden deden tutar, diğerinden Ebu Talip. Seni büyütmek Fatıma'ya nasipmiş. Şefkat kanatlarını yerlere serip, saçlarını koklamak bir anne gibi, saçlarını taramak ona nasip. Adın geçer, Hatice'nin kalbinde en sevgili yar. Hatice'nin evinde hazırlık başlar. Önce Sadık rüya

Alır. Gece ne görürsen gündüz onunla şekillenir ve ardından geçince yanından ağaç yapraklarından sana selamlar gelir. Sen her şeye aşinasın, her şey aşina sana. Ruhul Kudüs inecek bu gece Nur Dağı'na. Ağır bir yük binecek geniş omuzlarına. Adın geçer. Vahyin arafesinde, Nur Dağı'nın zirvesinde, dünyayı teşrif buyurduğun gibi yine pazartesinde. Adın geçer. Hira'yı vahyin kokusu sarar. Nur yağar Nur Dağı'na. Mübarek ayağına sabah serinliği vurur. Ardından nurdan bir anafor kaplar Hira'yı. Ve insan suretinde Cebrail karşında durur. Oku. Sen okuma bilmezsin efendim. Doğru. Ancak sen oku ki okuma bilenlerin hepsi susacak. Allah seninle konuşacak. Oku. Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku. Senin Rabbin kalemle yazmayı talim eden, insana bilmediğini öğreten bol kerem ve ihsan sahibidir. İşte Nur Dağı'nın zirvesinden eteklerine doğru inen son peygamber. İnsanlığın kurtuluşu inen bu nurda. Semada yıldızlar, Mekke'de dağlar el bağlamış huzurda. Sevinin ey insanlar, bu inen baş tacımız, övüncümüz, ilacımız, bu inen iki dünya servetimiz, sevincimiz, acımız, bu inen nur denizi, varlığın en şereflisi, İbrahim milletinin biricik seyyididir o, savaşların bileği bükülmemiş yiğididir o. Şanını anlatmaya kelimelerin yok sonu. Çünkü 18 bin alem onu Muhammed Mustafa diye tanır.

adın geçer. 23 yıl süren ilahi davet. Alevden bir şehirdir Mekke-i Mükerreme. Girdiğin kalbi ateşe vermek ister şirk. Sonra hicret bir serinlik. Ana kucağı gibidir Medine-i Münevvere. Nazarınla büyür Yesrib'in çocukları. Nazarınla taşları elmasa çevirirsin. Gökyüzünden ayet yağar Cibril yağmurlarıyla. Kalbine inenleri insanlığa verirsin. Ve son kez açılır semanın kapıları. Son kez vahyi getirir Cibril-i Emin sana. Sen hüzün peygamberisin ama bu son ayette daha bir hüzünlü sesin. Demek ki gideceksin efendim. Gideceksin sen Medine yetim, Fatıma yetim kalacak. Cebrail kapını son kez çalacak. Yanında ölüm meleği. Azrail girmeyecek huzura sen izin verene dek. Ne senden önce kimseden izin istedi, ne de senden sonra isteyecek. Demek ki gideceksin efendim. Matem şehri olacak Medine. Kimse inanmayacak gittiğine. Ta ki sabah ezanını okurken Bilal, mübarek ismine sıra gelince ve Bilal'in sesi titreyince, işte o an sensizlik kıyameti kopacak. Yıldızlara benzettiğin ashabın bir bir düşecek toprağa ve Ehl-i Beyt'in yüreği paramparça olmuş gibi. İşte Fatıma, zelzeleye tutunmuş bir dağ gibi Fatıma. Hazreti Ali'ye bakacak ama bu bakış başka. Ey Hasan'ın babası diyecek. Resulullah'ı toprağa gömüp dönmeye kalbin nasıl dayan? Onun üzerine toprak saçmaya gönlün nasıl razı oldu? Oysa o rahmet ve merhamet peygamberi.

İmam-ı Rabbaniler adını ezberlettiler. Aşkını kalplere nakşettiler. Şah-ı Hazne'nin bahçesinde nurundan bir güneş doğdu ve aydınlattı Anadolu'yu. O güneşten güneşler doğdu. Söndürmesin Allah. Şimdi ne büyük bir güneş var semamızda. Elhamdülillah. Adın geçer. Bilal'in bıraktığı yerden, sayısız minareden ezanların yükselir. Susturmasın Allah. 14 asrın ardından çıkıp da vatanından yeryüzüne yayılan peygamber çiçekleri, Mus'ab bin Umeyr gibi Uhud kokan elleri, sevgini insanlığın kalbine merhem diye sürüyor. Onlar toprağın her karışında adın geçsin diye yürüyor. Durdurmasın Allah. Ve gün biter, saat biter, vakit gelir. Görmez olur gözler, kulaklar duymaz olur, diller tutulur. Dünyalık felaket de biter, saadet de. Ama efendim, inşallah son nefeste, kelime-i şehadette adın geçer. Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan. Adın geçer, kalbe nur, gönle safa, eşref-ül vera, Hazreti Seyyidina Muhammedin'il Mustafa.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kardeşler, tarihin bu sabahtan itibaren başladığını söylemek ne kadar gülünç bir şeydir. Dünü olmayan bugünü konuşamayız. Bu mevsim kış mevsimi ise öncesi yazdı bunun. Yazın yokluğunu söylemek, ondan sonraki kışı da yok saymaktır. Kış yoksa bahar da yoktur. Ümmeti Muhammed'in bugünkü mevcut durumunu, iyi veya kötü, güzel veya çirkin, Müslümanlığa ait olan şeyleri bugün başlamış gibi görmek hiçbir şey bilmemektir. Bugün bütün tahribata rağmen bu topraklarda okunan on binlerce ezan, bir günde okunan on binlerce ezan, İslamiyet namına yetişmiş heyecanlı bir nesil, Ramazanından bayramına kadar akşam sabah okunan Kur'an, İslam olarak bugün gelinmiş bulunan nokta bu sabah 7'den itibaren başlamış değildir. Bunu iddia edemez hiç kimse. Geçen sene de başlamadı. Bir gencin kendisiyle ilgili başlangıcı doğumundan itibaren başlatması bile yanlıştır. Ben insan olarak hayatımı anlatacaksam en azından annemin babamın nikahlanmasından başlamam lazım. Daha da geri giderim. Bugün Müslümanlar olarak elhamdülillah hala çöken komünizmden daha büyük tehlike görülecek noktadayız. Elhamdülillah. Gücü olmayan bir şey tehlike görülmez. Allah'a hamdolsun. Bütün sıkıntılara rağmen, dertlere rağmen ortada inkar edilemez bir gerçek var. Yahudinin tankları gençliğinden beri felç yaşamış bir ihtiyarı bile ezemedi, Allah'a hamdolsun. 19 sene Allahu Ekber diye ezan okumak yasaklandı. Ezanın sesini gür yapmaktan başka hiçbir işe yaramadı. Elif cüzüne tutan hapse atıldı. Kur'an bu ülkede basmaya yetiştirilemez bir kitap oldu. 2005 yılında İstanbul'da Kur'an-ı Kerim kara borsaya düşecek hale geldi. Yayın evleri istedikleri fiyattan sattılar. Hala futbolcuların putlaştırıldığı bir dönemde bile Muhammed ismi, Ali ismi, Ömer ismi, Osman ismi en meşhur futbolcunun isminden daha fazla çocuklara veriliyor. İslam yükseliştedir, Allah'a hamdolsun. Sıkıntısız bir dönemi zaten yoktu İslam'ın. Sıkıntıdan şikayet etmiyoruz. Biraz önce okunan ayetlerde Allah-u Teala baştan söylüyor. Sizi malınızla, çocuklarınızla, tahılla, meyvelerle sınayacağız diyor. Yok öyle şey. Canınızda da sınayacağız. Bugün gelinen nokta Allah'ın izniyle muhteşem bir noktadır. Kanuni'nin Viyana kapılarından geri geldiği günden sonra bugün gelinen nokta, tekrar ediyorum, Kanuni'nin Viyana'ya gittiği yıldan çok daha yüksektir. Çünkü Kanuni duraklama dönemidir. Bugün İslam yükseliştedir, Allah'a hamdolsun. Artık İslam'ın yükselişini tanklarıyla ve diğer kalemli silahlarıyla önleyemeyeceklerini anladıkları için İslam'la barışık bir odada yaşayalım diye teklif etmek zorunda kaldılar. Küfür komünizmiyle, kapitalizmiyle, faşizmiyle İslam'ı yok edemediği için münafıklığa tevessül etmek zorunda kalmıştır. İkiyüzlülük yapma ihtiyacı hisseden mağlubiyetini kabul etmiştir. İslam'ın önünde İslam da cicidir, micidir demek zorunda kalıyorlarsa bu
yakın geleceklerini, belki 50 sene sonra da olsa geleceklerini gördükleri içindir. Ancak kardeşler, İslam ve Müslümanlar bu yükseliş gününe gelinceye kadar bir hazıra konmadılar. Konuşması bile bugün yürekleri ürpetecek büyük bir acılı dönem geçirildi. Müslümanların Osmanlı Devleti'ni kaybetmesinden sonra, Osmanlı Hilafet Devleti'nin çökmesinden sonra yaşanan fetret dönemi, ki hala o fetret döneminin farklı boyutlarını şu anda yaşıyoruz. O fetret dönemi Müslümanların maddeyle, rakamla ölçülemeyecek kadar ağır bedeller ödedikleri bir dönemdir. Evinde sadece elif düzü bulunduğu için zincirlenip götürüldükten sonra 30 sene 40 sene bulunmayan binlerce insan var. Selamun aleyküm Arapça dediği için, kendi balkonunda Allahu Ekber diyerek ezan okuduğu için imha edilmiş aileler var. Eğer o zamanki bu zulmü yapanlar bugün Irak'ı kana bulayanların elindeki silaha sahip olsalar bir nesli kökten imha etmişlerdi herhalde. Allah'tan öyle imkanları yoktu da, zulüm 1000 kişiyle, 10 bin kişiyle, 20 bin kişiyle yarıda kaldı. Veya beceremediler, Allah becerttirmedi. Biz fetret dönemimizde, yani kopukluk dönemimizde Müslümanlar olarak bugünkü Irak'ın şu kadarı bu kadarı demem zor olan büyük bir zulüm dönemi geçirdik. Bugün Irak'ta elinde silah bulunurken yakalanana işkence yapılıyor. Yarın silah kullanması muhtemel insana işkence yapılıyor. Biz bu topraklarda geçmiş asrın başlarında eli silah tutan değil, kitap yazan değil, konferans veren değil, 2 sene sonra, 5 sene sonra İslam'ın şartlarını öğretebilir birisine bu. Abdest tarif edebilir diye zannedilenlerin bile kaldırıldığı bir dönem geçirdik. Bugün İslam'ın bu ayağa kalkmış gibi duran, arzu ettiğimiz gibi olmasa bile, Allah'ın murad ettiği gibi olmasa bile, yaklaşık olarak bir huzur veren, en azından küfrü ürkütecek kadar olan bu İslami yükselişi bedava bulmadığımız gibi, ödediğimiz bedeller, Müslümanlar olarak ödediğimiz bedeller de 3-5 ile ölçülecek bedeller değildir kardeşler. Müthiş bir dönem geçirilmiştir. İnsanların Firavun dönemi gibi hanımlarıyla baş başa kalmaya korktukları dönem geçirilmiştir. Firavun dönemi gibi kimsenin kimseye merhamet etmeye cesaret edemediği dönemler geçirilmiştir. Bir de bunun yanında onların bu vahşi, Allah'ın rahmetinden uzak ve lanete müstahak tutumları yüzünden, bereket de kalktı yeryüzünden, insanlar silah ve kurumuş toprakla baş başa kaldılar. Bereketsiz, hayvanların bile yiyecek ot bulamadıkları bir kıtlık dönemi geçirildi. 1950'den sonra Müslümanların feryadı figanı ile arşa yükselen ve gayretullahı harekete getiren dualarıyla Adnan Menderes'in başkanlığında bir yeni dönem başlatıldı. Toprakta ot vermeye başladı bu sefer. Denizlerden hamsi istavrit çıkmaya başladı. 1950'ye kadar oltasını atan denizden bir istavrit bile çıkaramadığı kıtlık yılları geçirildi. Herkes anladı ki bu Allah'ın kitabına ve Kur'an'a yapılan, ezana yapılan ve İslam'ın mukaddesatına yapılan bu saldırıları Allah cezalandırıyor. Bu işlemi yapanlar, bu cürete tevessül edenler yönetimden uzaklaşınca Allah-u Teala toprağa da bereket verdi, denizlere de bolluk verdi. İnsanlar su gördüler, ekmek gördüler. Birbirlerine selam verip ziyaret edecek, çocuklarına bir don gömlek alacak kadar bir rahatlık gördüler.
Bu ülkede arkadaşlar ezanın okutulmadığı, Allahu Ekber demenin yasak olduğu yıllarda insanlar cenazelerini gömecek kefen bile bulamadılar. Yaşlı insanların entarileri, gömlekleri kefen yapıldı ihtiyarlara, ölen insanlara. Böyle bir kıtlık, böyle bir afet dönemi hem Allah'ın rahmetinden uzak hem de Allah'ın dinine düşmanlığı olan bir nesil yüzünden, bir kadro yüzünden Allahu Teala insanlara rahmetini uzak tuttu. Toprak bile cimrileşti, deniz bile kurudu. Böyle bir dönem geçirildi. Bu dönem kardeşler, elhamdülillah son yıllarda yazılır konuşulur olmaya başlandı. Bir zamanlar böyle bir dönemi konuşmak bile suçtu. Şimdi bu dönemin faillerinin hayranları bile evet öyle bir şeyler oldu demek zorunda kaldılar. Kardeşler, o döneme ait ümmeti Muhammed'in acıklı hatıralarından biri de Muhammed Atıf Hoca Efendi'dir. Rahmetullahi aleyh. Meclisimize bereket gelsin. İnşallah şehadetinin bereketi, feyzi üzerimizde bulunsun diye bugün geçmişimize sahip çıkmak ve ümmet adına ipte, daracıkta sallandırılanların hatırasına saygı göstermek bakımından bugünkü sohbetimizi İskilipli Muhammed Atıf Hoca Efendi'nin adı üzerinden yapacağız. Biraz sonra da söyleyeceğim arkadaşlar. İskilipli Atıf Hoca Efendi, İskilip'in bir köyünde doğup İstanbul'a gelmiş ve artık onu imha etmezlerse yeni dönem kurulamaz denecek çapta birisi değil aslında. Yüzlerce kitap yazmış birisi değil. Yazdığı kitap Seyyid Kutub'un Yoldaki işaretlerinin onda biri gücünde tesirli bir kitapta değil. Sünen-i Ebu Davud'daki bir hadisi şerifin 32 sayfalık şerhini yapmış. Herhangi bir mesela 30 Aralık'tan önceki Cuma hutbesinde Diyanet'in hazırlattığı Diyanet hutbesinde o hadis-i şerifin açıklaması vardı. 3 aşağı 5 yukarı aynı şeylerdi. İskilipli Atıf Hoca Efendi rahmetullahi aleyh büyük bir adam, büyük bir deha, bulunmaz, yarın muhakkak devrim yapar denecek bir adam değildi. Bunu net bilmemiz lazım. Ancak 50 yaşlarında bir hoca efendi İstanbul'da yıldızı parlıyor. Etrafında feyizli dersler oluyor. Asacak ve geride kalan Müslümanlara ders verecek çapta asılması işe yarayacak bir adam bulamadıkları için İskilipli Atıf Hoca'yı astılar. Bu da neyi gösteriyor? İskilipli Atıf Hoca suçlu olduğu için asılmadı. Onların kanununa göre bile, hani bize göre zaten masum, ama asanların kanununa göre bile suçlu olduğu için asılmadı. Ders vermek için asıldı. İri postlu işe yarar bir onu buldular. Dolayısıyla İskilipli Atıf'ın asıldığı dar ağacında İslam vardı. İskilipli Atıf Hoca değil. Cinayet onun itikadı üzerinden yapıldı. Savcı, o mahkemenin savcısı, bunu cezalandıralım diye getirdiği suçluya 3 yıl kürek cezası uygun görüyorum demiş hakime. Savcı. İddia makamı o zaten. Ama hakim 3 yıl kürek cezası verelim diye savcının istekte bulunduğu sanığa idam cezası veriyor. Bu nedenle İskilipli Atıf Hoca Efendi filan kanuna muhalefetten değil, bize gelinceye kadar aman sesini çıkarma diye hocalara nasihat edilsin diye asıldı. Gözdağıydı bu. Ürkütmeydi. Bunun için 3 tane Müslüman Kur'an okumak üzere bile onlarca yıl bir araya gelemediler. Sadece İskilipli Atıf Hoca'ya verilmedi bu gözdağı ama büyük çapta, ses getirecek çapta İskilipli Atıf Hoca Efendi vardı rahmetullahi aleyh. Biraz sonra göreceğiz. Ne İskilipli delikanlılar gitti.
Ne zulümler yapıldı. 100 kişi 500 kişi değil ki. Ve İskilipli Atıf Hoca Efendi'nin, rahmetullahi aleyh Necip Fazıl'ın Son Devrin Din Mazlumları isimli kitabına kadar bu topraklarda asılmış olduğundan da bir Allah kulunun haberi olmadı. 1926'da asıldı. Necip Fazıl 70'te Son Devrin Din Mazlumlarını yazdı. Bir 30 yıla yakın zaman Müslümanlar adını bile anamadılar İskilipli Atıf Hoca'nın. Çünkü İskilipli Atıf Hoca hilafet mekanizmasından, yani Müslümanların birliğini temsil eden hilafet mekanizmasından ayakta kalmış tek insandı. Onun imha edilmesiyle beraber İslam'ı temsil gücü olan herhangi bir fakih, alim, kari bir Allah kulu da ayakta kalmamış olacaktı. Nitekim bırakmadılar da. İskilipli Atıf Hoca'nın talebeleri de dahil, onunla beraber ders okumuş insanlar da dahil, gidip de ya bu adamı niye asıyorsunuz demeye cesaret edemedikleri gibi aynı mahkemeye şahit olarak çağrıldıklarında biz ehli tarikiz zaten, bu adam İbn-i Teymiyeci dediler. Ehli tarik olduklarını söyleyerek, yani hiç alakamız yok bu adamla, biz uzaktan duruyoruz dediler. Hoca Efendi'yi rahmetullahi aleyh İslam adına kurban olarak seçildiği gün, İslam'ın ekmeğini yiyen, Müslümanlardan zekat maaşları alarak ayakta duran hocalar bile desteklemediler. Ama İskilipli Atıf ne zaman büyüdü biliyor musunuz? Ya özür dilerim, ben ne bileyim bunun suç olduğunu deseydi dışarı salınacaktı. Ben özürlük bir iş yapmadım, Allah'ın şeriatını yazdım dedi. O gün kıyamete kadar ümmeti Muhammed Allah yolunda öldürülenlere şehit demeyin diye ayet okudukça bir delikanlı İskilipli'yi hatırlayacak hale geldi. Nasıl Seyyid Kutub'a bir özür dile, basın görsün senin özür dilediğini, asmayalım seni dediklerinde, bir mümin bir münafıktan özür dilemez diyerek kıyamete kadar müminlerin gönlüne girdi. Aynı şeyi İskilipli Atıf Hoca ondan 30 sene önce yaptı. Rahmetullahi aleyh. Bugün arkadaşlar bir gerçeği artık zihnimize yerleştirmemiz lazım. İskilipli Muhammed Atıf Hoca Efendi bir kitap yazdı. Bu kitap şapka kanununa aykırıydı. Bunun için asılmadı. Onlar da biliyorlardı ki böyle bir suç yok. 32 sayfalık bir kitap. Şu elinizdeki broşür katlasanız 28 sayfa yapar zaten. 32 sayfalık bir kitap. Şu elinizdeki broşür kadar iddia edilen kitap. Ve içerisinde 20'ye yakın hadis-i şerif var zaten. Besmelesi, hamdelesi derken bütünü 4 satırlık bir yazıya takıldılar. Kanun çıkmadan 1,5 sene önce yazılmış bir kitap. Yazılırken o zamanki Maarif Bakanlığı'ndan izin alınmış. İstanbul Valiliği bu kitabı değerli yazdınız diye ödül vermiş. Böyle bir kitap için devletin, ama bahsettiğim, yani bu kitap çıktığın zaman hilafet değil, yine Cumhuriyet dönemindeki bakanlık ödül vermiş buna. Cumhuriyet valisi bu kitaba ödül vermiş. Böyle bir kitaptan dolayı bir hoca efendi asılması söz konusu olmaz. İskilipli Atıf asılmadı. Fıkıh ilminin son halkasını astılar. Böylece Fransa'nın medeni hukukuna geçiş kolaylaştırıldı. Çünkü İskilipli Atıf belli başlı konularla ilgileniyordu. Bunlardan bir tanesi alkol yaygınlaşması, öbürü tesettür, öbürü batı taklitçiliği. O zamanki adıyla Frank taklitçiliği. Dikkat edin, bugün de ümmetin önündeki engeller bunlar. Batı taklitçiliği, tesettür, kadınların tesettürü ve içki, alkol. Hoca Efendi'nin yazdığı kitapların temelinde bunlar var. Bu konularla ilgilenmiş. Hoca Efendi kökten toplumcu bir adam. Toplumuyla uğraşıyor. Kaliteli bir isim seçtiler. O ismin etrafında fırtınalar koparttılar. Bir Hoca Efendi hayatında bir karınca ezmemiş. Nazik, enderun kaliteli bir insan zincirlerle bağlanıp Giresun'a gönderildi. Kelepçelenip İstanbul'a geri getirildi. Kelepçelenip Ankara'ya gönderildi. Mahkemeler aylarca sürdü. Nedir itham ettikleri? Savcı da bilmez, hakim de bilmez, sonunda idam edersin dediler. Biz bugün Müslümanlar olarak İskilipli Atıf değil aradığımız. Biz bugün ipe götürülen dinimizi istiyoruz. Fıkhımızı istiyoruz.
adı eğer Atıf Hoca ise ayağının altında paspasız. Atıf değil de Mehmet olsaydı gene razıydık. İster Ali olsun, ister Atıf olsun. Onlar neyi kovalıyorlar idiyseler biz de onu arıyoruz. Onlar İskilip'in

Toya köyünden gelmiş bir hocayı aramıyorlardı. Bir daha kimsenin ses çıkaramayacağı ders olmaya uygun bir kelle arıyorlardı. O bu zata rastladı rahmetullahi aleyh. Arkadaşlar, bu facia üzerine çok da hoş olmayacak bir şey söylemek istiyorum. Eğer biz bugün İskilipli Atıf Hoca'yı bir Irak olayı kadar, bir trafik kazası kadar gündemimize alamıyorsak, yeni nesil olarak bunu unuttuysak ve bizden sonrakileri unutturduysak, içimde bir ses bana diyor ki, o gün uyduruk İstiklal Mahkemelerinde ipe götürülen Atıf Hoca Efendi'nin üzerindeki cinayet kadar ağır bir cinayet, bugün İslam'a dava olarak sahip olanların onu unutmuş olmalarıdır. Bu tarihimizden Hazreti Ebubekir'i silmek gibi bir olaydır. Halid İbni Velid'i görmemek gibidir. Sümeyye'yi hatırlamamak gibidir. Bugünlere biz bedava mı geldik? İskilipli rahmetullahi aleyh bir bedel ödedi. Eğer mahkemede ona affedersiniz, ben ne bileyim, ben aslında hep herkesten daha, ben de ehli tarikim, ben de istemiyorum, ben de batıcıyım dedirtebilselerdi, onlar da biliyorlar ki İslamiyet en az 30 sene geç başlayacaktı yükseliş sürecine. Çünkü ondan daha alim insanlar ne dalgavukluklar yaptı o mahkemede. Tanımam, etmem, bilmem, tövbeler olsun, bunda ne işin var hakim efendi dedirttiler alimlere. Bakanlar kurulu karar çıkarmadan Diyanet'ten istedikleri kararları çıkarttırdılar. Ta Ömer Nasuhi Bilmen'e kadar rahmetullahi aleyh. Ömer Nasuhi Bilmen koltukta sizin olsun, bana fıkhımı bırakın deyip istifa edince baktılar ki alimlerin de delikanlıları varmış. O zaman anladılar daha işi. Yani bugün İskilipli Hoca Efendi'nin tıpkı Seyyid Kutup gibi ben Allah'ın dini için yaptığım işten özür dilemem diye tavır sergilemesi, kahvaltıya gider gibi, cuma namazına gider gibi idam sehpasına gidişi, ki o zamanki solcu takılanlardan birisinin sonraki hatıratında ipek gidişini, seyredişini anlatıyor. Dudakları kıpır diyor, normal yürüyordu diyor giderken diyor. Sadece dua ediyor. Son isteğin var mı dediklerinde de mahşer yerinde buluşacağız demiş.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: İskilipli rahmetullahi aleyh bir bedel ödedi. Eğer mahkemede ona affedersiniz, ben ne bileyim, ben aslında hep herkesten daha, ben de ehli tarikim, ben de istemiyorum, ben de batıcıyım dedirtebilselerdi. Onlar da biliyorlar ki İslamiyet en az 30 sene geç başlayacaktı yükseliş sürecine. Çünkü ondan daha alim insanlar ne dal kavukluklar yaptı o mahkemede. Tanımam, etmem, bilmem, tövbeler olsun. Bunda ne işin var hakim efendi? Dedirttiler alimlere. Bakanlar kurulu karar çıkarmadan Diyanet'ten istedikleri kararları çıkarttırdılar. Ta Ömer Nasuhi Bilmen'e kadar rahmetullahi aleyh. Ömer Nasuhi Bilmen koltukta sizin olsun, bana fıkhımı bırakın deyip istifa edince baktılar ki alimlerinde delikanlıları varmış. O zaman anladılar daha işi. Yani bugün İskilipli Hoca Efendi'nin tıpkı Seyyid Kutup gibi ben Allah'ın dini için yaptığım işten özür dilemem diye tavır sergilemesi, kahvaltıya gider gibi, cuma namazına gider gibi idam sehpasına gidişi, ki o zamanki solcu takılanlardan birisinin sonraki hatıratında ipeki dişini seyredişini anlatıyor. Dudakları kıpırdıyor, normal yürüyordu diyor giderken diyor. Sadece dua ediyor. Son isteğin var mı dediklerinde de mahşer yerinde buluşacağız demiş. Böyle gitmiş. Delikanlı gidiş. 85 yaşında bir ihtiyar da değil. Hayatının baharında sayılacak, en verimli olacak yıllarında. Bugün İslamiyet eğer dik duruyorsa elhamdülillah, yeryüzünün her yerinde Allahu Ekber sesi artık bir daha susturulamayacak kadar yükseldiyse, bu en az 30 sene erken başladıysa bu yükseliş, oradaki dik duruştan dolayıdır. Çünkü o da emsalleri gibi eğilip bükülseydi, hem biz onu bugün hatırlamayacaktık, hem de aha hocalar da böyle demeye gelen yükseliş yapacaklardı, inatlaşacaklardı. Ne yazık ki şapka kanunu diye ortaya çıkardıkları illette Erzurum'un köylerinde gösterilen tepkiyi medreselerde göstermediler İstanbul'da insanlar. Bir İstiklal Mahkemesi dedikleri mahkeme bir asışta 30 kişi 40 kişi astı. Erzurum'u susturdu. Rize'ye gitti. Rize'yi 3 gün 4 gün salladılar. Ama o Rize'de, Maraş'ta ve Erzurum'daki, Sivas'taki delikanlı tavırları İstanbul'da Müslümanların zekatlarını yiyen hocalar göstermediler. O yüzden İskilipli hoca hocalığın efendisidir. Hocalığın yüz akıdır, Allah ondan razı olsun. Alimliğin yüz akıdır. Onun için biz bugün o faciaya, o cinayete kurban olarak Atıf Hoca'yı seçenler gibi bugün Atıf Hoca'yı unutmak isteyenleri de suçlu görmek zorundayız. Atıf Hoca'yı unutmuş olmamız demek veya olağan olaylardan bir trafik kazasında ölmüş bir hoca efendi gibi görmemiz demek, bizim geçmişimizi ve bugünlere nasıl geldiğimizi görmezden gelmemiz demektir. Hayır, bu bir saygısızlıktır. İlme, şehadete ve ümmet için ayakta durma yürekliliğine karşı saygısızlıktır. Elbette Atıf Hoca Efendi ile beraber konuşulacak çok şey var arkadaşlar. Ama buradan en önemli, beni rahatsız eden şeylerden birisini özellikle zikredeceğim. Dedim ya, rahmetli Necip Fazıl'a kadar Atıf Hoca diye kalemine mürekkep akıtan kimse olmadı. Necip Fazıl deli dolu İslam'a adanmış bir ömrü vardı. Ne cesaret, ne delilik yazdı. Kim bilir ona niceleri demiştir, yapma Necip Bey ya, böyle başımıza bela çıkarma, şimdi bu konuların zamanı değil demişlerdir. O zaman da zamanı değildi bu konuların, şimdi de zamanı değil aslında. Hiçbir zaman zamanı değil. Çünkü asanlar hiçbir zaman Atıf Hoca konuşulsun istemediler. Mahkeme tutanağı bile bırakmadılar gerilerinde. Necip Fazıl çıktı. Son Devrin Din Mazlumları diye bir kitabı vardır. Said Nursi'den Atıf Hoca Efendi ve benzeri Allah'ın davasını bu geçtiğimiz asrın başlarında ayakta tutmaya çalışan ümmetin büyüklerine ait yazdığı bir kitap vardı. Tarihi bir kitap değil, belgesel bir kitap da değil. Ondan bundan duyduğu şeyleri toparlamış. Daha sonra da burada Hoca Efendi'nin şefaatine kıyamet günü vesile olsun diye özellikle Sadık Albayrak abimizi de anmak zorundayız. O da Atıf Hoca Efendi'yi 75'li yıllardan sonra Necip Fazıl'ın açtığı çığırdan sonra o da gerçekten yani Atıf Hoca Efendi'yi aldı kaldırdı götürdü. Onu da bizi de Allah şefaatine nail eylesin. Burada çok önemli bir puf noktasına değineceğim arkadaşlar. Şimdi geçen hafta gençlere dedim ki yeni sohbet konumuzun başlığını savunmasını yırtan şehit olarak yazın anons edin dedim. Savunmasını yırtan şehit. O başlığı bu binaya astık. İnternette de onu ilan ettik. Zaten savunmasını yırtan dedin mi internete tık yapıyorsun karşına Atıf Hoca çıkıyor. Savunmasını yırtmakla meşhur olmuş. Bu olayı Necip Fazıl rahmetullahi aleyh o sözünü ettiğim kitapta anlatıyor. Ve bunu belgeleyemiyor aslında. Birinden duymuş böyle bir hikaye var. Aslı astarı ne kadar var yok onu bilmiyoruz. Olay şöyle. Hoca Efendi'nin yarın idam günü. Bugün mahkemesi için müdafaa hazırlaması lazım. O akşam müdafaasını yazarken hapishanede uyukluyor. Uyuklayınca Efendimiz Aleyhisselam rüyasında görüyor. Hazreti Osman'ın gördüğü bir rüyadır bu. O da görüyor. Diyor ki Efendimiz ona ne müdafaa hazırlayıp duruyorsun? Ya bize geleceksin nasıl olsa gibi işte. Bu özeti bu olan bir rüya görüyor. O da uyanıp yırtıyor savunmasını. Şimdi İskilipli Atıf diye sorayım. 100 kişinin 99'unun cevabı budur. Savunmasını yırttı Allah razı olsun. İşte benim de yırtıldığım nokta budur. Kardeşim bu adam savunmasını yırtsa ne olur yırtmasa olur. Ne için astılar bunu? Bu daha büyük bir konu. Savunmasını yırtmak duygusal bir olay. Vay be nasıl

yırttı kağıtları. Yırtmadı diyelim savunmasını. Hatırası kıyamete kadar yaşatılması gereken bir mümin değil mi bu? Onun ne için idam edildiği, niye kurban seçildiği yeterli bir sevgi unsuru değil mi? İlla bir duygusallık olacak bir yerde. Hayır kardeşim, o zatın asıldığı sehpa kıyamete kadar çiçek açacak ağaç parçaları olması lazım. O değil mi İslam'ın önü kesilsin diye İslam adına kurban seçildi? Her Müslüman kıyamete kadar bunu hatırlıyor olması lazım. Maalesef böyle bir duygusal, işte bilhassa yaşlıların, böyle rikkat ehli insanların özellikle Allah Allah demek evliyadanmış. Şehadetten büyük evliyalık mı var ya? Seni hilafet adına, İslam adına, Allah'ın dinine sahip çıktığın için asıyoruz diye Yasir'in cinsinden olmayı hak etmiş bir Müslüman evliya olsa ne olacak ya? Evliyalık, hangi evliyalık şehadetten değerli? Şehitlikten daha garanti bir velilik var mı? Rüyasında Peygamber Aleyhisselam'ı görmüş. Ne rüyası kardeşim? Gün ortası şehadetini gördük biz bunun. Sen rüyadan bahsediyorsun. Bu bakış tarzını bu davaya uyarladığımızda kaybeden biz oluyoruz. Lan hep rüya görenlerimi hürmetle anacağız. Diyelim hiç rüya görmedi. Bizim işimiz rüyaya düşmemeli. Ortada bin rüyadan daha değerli, güneş kadar parlak bir gerçek var. Ümmeti Muhammed'in kurbanı bu. Bu ümmetin kurbanı kardeşim. Rüya görseydi ne olacaktı? Görmedi rüya diyelim. Yani Necip Fazıl onu kimden duyduğunu bilmiyoruz. Çünkü o kitapta ben şuradan duydum demek zorunda değil. Zaten onu yazdıktan sonra kaç sene hapis yattı o kitaptan dolayı. Yani Necip Fazıl'ın yani bir de kaynak bulacak hali yoktu bize. Allah razı olsun. Doğru veya eğri önemli değil. O olayı irdelemiyorum ben. O rüyayı nasıl gördü onu irdelemiyorum. Neden kurban seçilmiş olmasını gönüllerimizde taht kurması için yeterli görmüyoruz? Bu bakış tarzı hatalı. Hayır. İskilipli Hoca Efendi öbür tarafın kurban adayı olduğu için, kurban olarak onu seçtikleri için biz Hoca Efendi'yi bağrımıza basarız. Ama kardeşler, Hoca Efendi asıldıktan sonra bir kızı bir hanımı kaldı. Kimse onları bağrına basmadı. Gittiler, köylerinde bile duramadılar. Biliyor musunuz, Hoca Efendi'nin kabri bile yok hala. Var da otopark olarak kullanılıyor şimdi. 1954'te burası otopark yapılacak filan diye ilan edilmiş bir askeri mezarlığa koymuşlar onu o zaman. Herkes ölüsünün cesedini almış oradan başka bir mezarlığa götürmüşler. Hoca Efendi'nin mezarına bile sahip çıkan olmamış. Bu da benim içime öyle bir his veriyor ki demek ki Subhanallah %100 şehitmiş bu ya. Mezarına bile sahip çıkamamışız da gördüğü rüyayla ilgileniyorsun sen. Hoca Efendi garip. Akrabalarının bile tırnakları sökülmüş o idam edildikten sonra, bir daha hakkını hukukunu aramasınlar diye. O tırnakları sökülmüş insanlar da gidip o kabri bile bir daha karıştıramadılar. Allah ondan razı olsun. Mahkeme sürecinde, uyduruk mahkeme tabi, mahkeme diye bir şey yok ortada. Ne sarıklı Hoca Efendiler, bununla görüşmeye bile yanaşmamışlar ne olur ne olmaz, tehlikeli adam diye. Ama arkadaşlar, Allah'ın her işinde bir hikmet var. Demek ki ona o zamanki Diyanet Başkanı filan kim, Atıf Efendi merak etme, biz seninle ilgileniriz dese, o da kim bilir başını başını eğecek, orada hakimlere filan yağ yakacak, şehadetinin değeri gidecekti. Sonra yine asacaklardı onu, çünkü kafaya kurt bir defa kuzuyu yemeye karar vermiş. İster özür dile, ister elini öp, ister ayağını öp, seni yiyecek kurt. Bu hiç olmasın. Hiçbir zillete düşmeden delikanlı bir tavırla kelime-i şehadet okuyarak ve son sözü sorulduğunda bu zalimlerle mahşer yerinde buluşmak mukadderdir demiş. Randevuya inanıyor. Randevu yerinde görüşeceğiz. Kelime-i şehadeti okuyup Rabbine teslim etmiş onu. Kardeşler, Hoca Efendi İskilipli Atıf Hoca Efendi rahmetullahi aleyh bu ümmetin geçmişinde en az Yasir kadar, Sümeyye kadar, Hamza kadar, bunların ayarında biri olmasa bile vakıa açısından Hamza'nın ciğerinin parçalanışındaki mantık Kel Ali'nin kafasında vardı. Kel Ali Vahşi'den daha vahşiydi. Vahşi sonra iman etti, ümmeti Muhammed'e en büyük hizmetlerden birini yaparak öldü gitti, şehit olarak öldü.
Celali'ye çıldırmaktan başka bir şey düşmedi, geberdi gitti. Çıldırarak geberdi. Celali'yi, onu görevlendirenlerden mahkeme, adliye tutanaklarına varıncaya kadar bir Allah kulunun andığı yok. Ben şehitlik kelimesi aklıma veya gözüme takıldıkça

birliğinin, beraberliğinin kaldırıldığı, yeni bir sistemin, yeni bir düzenin kurulduğu dönemde eskinin kökünü kesmek için vurulmuş, koparılmış bir kafadır. Bizim gözümüzde bu açıdan değerli. Şimdi elhamdülillah öyle bir döneme geldik. Allah'ın izniyle gün olacak. Menderes'i asanlar daha sonra devlet olarak özür diledikleri gibi Allah'ın izni ve lütfuyla biz Atif Hoca Efendi'nin şahsiyeti maneviyesine sahip çıktığımız sürece inşallah bir gün devlet özrüyle Atif Hoca Efendi'nin kabri de bulunacak, adı da ihya edilecektir inşallah. Dileriz Allah o günü görüp yüzümüzün güldüğünü de hissetmeyi bize nasip eder İnşallah. Burada kardeşler çok önemli bir husus daha özellikle zikretmek istiyorum. Atif Hoca Efendi başta söylediğim gibi çok derin ilimleri olan birisi değil. Mesela Ali Haydar Efendi vardır. Bugünkü İsmaila Şeyhi, Allah sıhhatini ziyade eylesin, Mahmut Hoca Efendi'nin şeyhi olan ve Ahiska asıllı, yani Osmanlı topraklarına girmiş çıkmış en ağır alimlerden sırayla sayacak olsak ilk beşe rahat girer. Yani 1000 yıllık Osmanlı Selçuklu ilim dünyasının çok rahat ilk onunda oturacak birisi. Mesela Ali Haydar Efendi ve Atif Hoca Efendi bir arada anılacak olsa, Atif Hoca Efendi onun talebesi olacak düzeyde değil. Ali Haydar Efendi de İstiklal mahkemelerine girdi çıktı. 4 defa idamla yargılandı. Allah lütfetti, onu kurtardı. Ama Emin Saraç Hoca Efendi'den özellikle dinlediğim bir hatırayı size nakledeceğim. Emin Saraç Hoca Efendi, Ali Haydar Hoca Efendi'nin talebesi, onun fıkıh talebesi. O özellikle hapishane hatıralarından çok söz etmiş. Beraber bulundular bu soruşturma sürecinde. O kadar yani huzurumuz kaçar bu gece. Ben hocamdan dinlediğim şeyleri, çektikleri, hocaların çektiği işkenceleri size anlatsam, yani bu gece huzurlu uyuyamazsınız arkadaşlar. Irak'taki hapishane, Guatemala'da falan olur şeyler değil onlar. En basit Emin Saraç Hoca Efendi'nden duyduğum, ki o da hocasından, yani bu olayı yaşayandan duyduğu şey, en basiti 3 ay bir odada bunları tutuyorlar. 10 tane, her biri İmam-ı Azam ayarında o çağda büyük bir alim, Ali Haydar Efendi, Atif Hoca Efendi. Bunları bir odada tutuyorlar ve tek bir gaz yağı tenekesi veriyorlar. Abdestinizi bunun içine bozacaksınız diyorlar. Ve 10 metrekare bir odada 6 kişi kalıyorlar. Aylarca insan pisliğinin bir tenekede durduğunu düşünün. Ve sen hayatında çocuklarının önünde bile paçalarını sıvamamış edepli bir alimsin. Senin gibi 4 tane, 5 tane dev bir adamın önünde abdest bozuyorsun. Bunu bilerek böyle yapıyorlar. Teneke olmadığından değil, tuvalete götürmeyeceklerinden değil. Bir alim en çok nereden rahatsız olur? Necasetten rahatsız olur. En çok nereden? 10 metrekare odada 6 tane insan. Tuvalet yapacaksın. Hadi teneke doldu, boşaldı, neyse. Ulan nasıl, nereye dönecek insanlar? Şalvarını nasıl çıkaracaksın? Cübbeni nasıl çıkaracaksın? Adamlar en can damarı neyse bir alemin oradan vurmuşlar. Ben bunu, olayı yaşayan birisi Emin Saraç Hoca Efendi'ye anlattı. Ben ondan hatıralarından dinledim. Ali Haydar Efendi Hazretleri, Allah şefaatine ermeyi nail eylesin, bu ümmetin bugüne kadar İslamiyet'i yaşatmasına vesile olan 3-5 insandan bir tanesi, ilmiyle, takvasıyla, zühdüyle, rahmetullahi aleyh. Hoca Efendi'nin diyor ki kendisi, biz diyor becerdik, sıyrıldık mahkemelerden ama diyor kazanan Atif oldu diyor. Kazanan Atif oldu diyor. O zaman yani bu Atif ne direniyor böyle filan gibi diyesi geliyormuş. Ki yani işte tamam, sen de diyor ki dikkatten kaçtı filan vesaire. Atif Hoca Efendi'nin dik duruşunu ömrünün sonuna kadar hayran olmuş. O da onun yetişmesine vesile oluyor. Yani Atif Hoca Efendi öyle biri ki kendinden büyük alimlere ömrünün sonuna kadar ders olmuş, ibret olmuş. Allah ondan razı olsun. Her halükarda kardeşler, biz bizden önce hata edenleri de dahil Allah için ayakta duran, ümmeti Muhammed'in şerefini korumak için kendi canını feda edenlere hürmetimizi ölünceye kadar canlı tutmamız lazım. Şefaatlerini umarız Allah'tan. Bizim nasıl geldiğimiz belki belli ama nasıl gideceğimiz belli değil.

arkadaşlar, bir müftü, bir hoca efendi 30 sene 40 sene bir yerde imamlık yapıyor. Çapulcu bir kaymakam geliyor veya işte birisi geliyor. Ona bir şeyi kafayı takıyor. Bunu sürün buradan diyor. Ay ne yağdanlıklar göreceksin. Ne yalvarmalar. İşte aslında şöyle siyasileri araya koy, müdürleri araya koy. Ben bulunduğu camiden imam olarak bulunduğu camiden tayini çıkmasın diye müftüye Ziraat Bankası müdürünü aracı gönderen adamı bilirim. Şu dünyanın geldiği hale bakın. Yani imam A camisinde imam, müftü atıyor onu filan camiye gideceksin diyor. Onun da keyfi bozuluyor tabii o camiye gidersen. Ziraat Bankası faiz çöplüğünün müdürünü müftüye aracı gönderiyor tayinim çıkmasın diye. Atif Hoca da hoca, o dediğim adam da hoca. Sonra buna rağmen müftü onu sürüyor. Bankacı da işe yaramadı. Şeref de gitti, banka da gitti. Atif Hoca da hoca ama. Rahmetullahi aleyh. Ben bu dik duruşundan dolayı Seyyid Kutup'la Atif Hoca Efendi'yi bir türlü gözlerimden silemiyorum. Çok hoca seviyorum, alimleri seviyorum ama bu duruş çok enteresan arkadaşlar. Bu duruş çok enteresan. Hoca Efendi 50 yaşındaydı. Asılmadı da diyelim kaderinde 30 sene daha yaşamak vardı. Ne edecekti ki emekli olup İskilip'e gidecekti? Ne yapacaktı orada? Ne yapacaktı İskilip'te? Şimdi nerede? Mahkemeden kurtulsaydı nerede olacaktı? Mahkemeden kurtulsaydı da nihayet gene ölecekti. Çünkü ecel bir saniye ileri geri gidiyor mu? Gitmiyor. Şerefiyle, haysiyetiyle, ümmetin evladı, Resulullah'ın en şerefli varisi olarak öldü. Öbür türlü yalvarmış, yakarmış, yüz suyu dökmüş, sakalına yazık olmuş, sarığına yazık olmuş bir hoca olarak gidecekti. Şimdi çok daha iyi gitti. Çünkü o 51 yaşında öldü. İdamdan kurtulsa 58 yaşında ölmeyecekti ki, aynı gün gene ölecekti. Mahkemeden dönerken trenin altında kalacaktı, ölecekti. Gene ölecekti. Biz Atif Hoca Efendi'yi bağrımıza basıyoruz. Elhamdülillah. Bir gün Trabzon'a giderken Ilgaz'ı geçtikten sonra aklıma geçti. Eskiden buralarda İskilip diye bir levha vardı. Bu levhaya rastlarsam gireceğim buradan dedim. Meğer iki defa İskilip geçiyormuş. Bir ilk İskilip var, dağ yolu. 60 kilometre sadece tırmanıyorsun. Bir de normal İskilip yolu varmış. O at arabasıyla da gidilecek kadar kolay bir yol. İlk gördüğüm levhadan daldım. Gidip dedim ona rastlar mı rastlarım. Bir Müslümana selam vereyim de sorayım lan bunun köyü nerede filan. Vesaire böyle bir var. Yani çocukluğumdan beri Necip Fazıl'ın kitabını okuduğumdan beri içimde bir İskilip hayranlığı vardı. İskilipli Hoca Efendi hayranlığı. Neyse yola da tırmandık. 60 kilometreyi 2 saatte gittim. Gitmez yol yok, orman yolu, patikalar, neyse gittik. Az kalsın akşam namazını kaçıracağım. Hemen ilk gördüğüm İskilip'e girer girmez camiye girdim. Baktım Osmanlı camisi. Hemen namazı kıldım. Çıkışta 2-3 tane ihtiyar yatsıyı bekliyorlar. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Bunlar da benim arabanın plakasına bakıyorlar. Efendi İstanbul'dan mı geliyorsunuz dedi. Evet dedim. Hoş geldiniz dedi. Buyurun çay içelim dedi. Dedim yok ben Trabzon'a gidiyorum dedim. İskilip'e ziyarete geldim. Kime geldiniz dedi. Buraların bir hocası var dedim. Onu ziyarete geldim dedim. Hangi hocası dedi. Cami hocasını arıyorum zannetti o. Dedim İskilip'li Atif hocayı arıyorum dedim. Mezarına da razıyım, evine de razıyım dedim. Adam durdu. Ulan İstanbullu dedi. Bize İskilip'li mi bıraktınız? Aldınız evladımı, astırdınız dedi. Konuşma dedi ya. O atla arabana git dedi. Bir garip oldum. O adam beni böyle bir gazeteci falan bir şey zannetti. Arıyor. Baktım benden daha böyle hassaslar varmış dedim. Hani çay verecektin bana dedim. Gideceksen git sen dedi. Nereye gideceksen git. Neyse dedim ki yok dedim. Ben dedim seni zannettiğin gibi gelmedim dedim. Gördün namaz kıldım dedim. Bunu Hasanlar da kılıyordu belki dedi. Neyse oturduk nerelisin filan dedim. Ben buralıyım dedi derken. Dedim ben böyle böyle dedim. Filan yoldan geldim. Aa sen iyi çile çekmişsin dedi. Sen o yolda ne işin var dedi. Ne bileyim dedim. Neyse oturduk. Adam açtı ağzını yumdu. O da boşalacak birini arıyormuş. Ben de boşalacak birini arıyordum. Boşaldık atladık arabaya gittik. Allah razı olsun. Tabii onun derdi de başka. Yani o da İstanbulluları boğacak ama. Evladımızı aldınız kaybettiniz dedi falan. Ben de ona izah ettim. Dedim efendi dedim.

0: İskilipli İstanbul müftüsü olsaydı böyle kazanmayacak, sen onu hatırlamayacaktın dedim. O zaman İstanbul müftüsü olanların adını bilen de yok şimdi. Ama müftü fetvasıyla asılanların elhamdülillah kıyamete kadar atları da soyadları da anaları babaları da kaldı Allah'ın izniyle. Elhamdülillah. Demek ki kardeşler, bu ümmet çok zor günler, acı günler, ağlanacak günler geçirdi. Elhamdülillah bugünleri de gördük. Şimdi emelimiz böyle belasız günler geçirelim filan. Allah'tan bela istemiyoruz ama bu olacak. İlla bir olacak ama hiç olmasın bu şerefli insanların, bu onurlu insanların hatırasını ayakta tutalım, canlı tutalım diye içimde bir arzu var. O günlerde Müslümanların yaşadığı zorlukları bir miktar dil ve sözlük yardımı görerek Necip Fazıl'ın sözünü ettiğim kitabından okuyabilirsiniz arkadaşlar. O Elif cüzüğüyle ormanlarda kaçan insanlar, o ezan okuduğu bir Halk Partili tarafından ihbar edildiği için bir daha evindeki ahırdan, samanlıktan çıkamayan müezzinler, neler gördü bu topraklar, neler gördü. Şimdi İslam'ı ulu orta ağzında alıp bedava bol keseden Müslümanlıktan taviz verenler bu şehitlerle ne edecekler kıyamet günü? Astıkları insanları sahilde kumların içine gömüyorlar masraf olmasın diye. Neler gördü bu ümmet? Ama küfür de neler görecek inşallah. Korktukları bin kere başına gelecek. Çünkü bir atıf ölür, Allah'ın izniyle ümmet milyon atıf yetiştirir. Olacak Allah'ın izniyle. Konuşmaya gerek var mı? Allah onu da bizi de şehitlerin efendisi Hamza bin Abdülmuttalib'in huzurunda buluşmakla şereflendirsin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.
1: Hayat Rehberi. Hazırlayan ve sunan Nurettin Yıldız.

0: Hayat rehberi sona erdi.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

Ey ezelin ve ebedin, ey yerin ve göğün maliki olan Rabbim, İsmini isminin yanına yazdığın sevgilin, Habibin hürmetine yardım eyle, yardım eyle Muhammed ümmetine, yardım eyle Muhammed ümmetine.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok.

0: Haydi kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim.
1: Kargaşa olumsuzluk yok, yok bizde.
0: Yıldız efendim.
1: Yok bizde, yok, yok bizde.
0: Yıldız efendim.
2: Yalan.

0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Değerli kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu fani hayattan Refik-i Âlâ'ya çıkması insanlık tarihinin en büyük kaybıdır. Eğer Muhammed aleyhisselam en değerli insansa onun kaybı da en büyük kayıptır. İnsanlığın en değerlisi kimdir sorusuna Allah'ın peygamberi Muhammed aleyhisselam'dır cevabını verdiğimize göre insanlığın onu kaybetmesi bulmasıyla denk olmalıdır. İnsanlık üzerinde Allah'ın en büyük nimeti nedir sorusuna nimetler açısından, lütuflar açısından bakıldığında Peygamber aleyhisselam Efendimizin bir beşer olarak aramızda bulunması bizim onun ümmetinden olmamızdır diye cevap veririz. Buna samimiyetle inandığımıza göre en büyük nimetin fani alemde elimizden alınması en büyük kayıptır. Bir insanın bu anlayışı imanıyla orantılıdır. Ne kadar büyük ve değerli görüyorsan Muhammed Aleyhisselam'ı onunla bir arada olma imkanının kaybolması da senin için o kadar büyük bir kayıptır. Ağlanacak, esef edilecek bir durumdur. Bizim bu asırda yaşayan Müslümanlardan birisi olarak şüphesiz imanımızdan elhamdülillah bir tereddüdümüz yoktur. Ancak imanda sevgimizin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle yürek bağımızın ne kadar derin olduğunu belgelemekte zorlanacağımızda da şüphe yoktur. İman iman elhamdülillah. Ama bu iman için bedel ödemeye, fedakarlığa, ispata sıra gelince sıkıntılarla karşılaşan bir nesiliz biz. Resulullah için neler yapabilirsin? Neler yaptın? Muhasebesinde ne cevap vereceksek doğru sonuç budur. Ne yaptın Resulullah için? Hangi fedakarlıklara katlandın? En azından 3 çocuğundan birisinin adının Muhammed olması veya diğer isimlerinden birisinin olmasını senden rica etmişti peygamberin. Bunu gerçekleştirebildin mi? Hiçbir şey. Bedel, can, mal isteyen şeyler bir kenara. Bu kadar kolay. Bir nüfus dairesinde isim yazmaktan ibaret olan şeyi isteyip yapabildin mi? Sorusunun cevabı bile açık veriyor. Bizim bu şekilde bir muhasebede sıkıntılarımız var şüphesiz. Ancak ilk nesil ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun Kur'an'ın şahitliğiyle Kur'an şahit Allah'ın ayetleri şahit vahiy ile belgelenmiş Resulullah'a sevgileri tamdı. Kur'an Allah'ın peygamberidir Muhammed. Onunla beraber olanlar diye başlıyor. Yani Kur'an onları Resulullah'ın kalitesinde bir imandan, onun aradığı düzeyde bir imandan söz edileceği zaman adı anılacak kimseler olarak gösteriyor. Değil, Muhammed Aleyhisselam'ın sevgisinin Ebu Bekir'in kalbine veya diğer sahabenin kalbine yerleşmiş olması, yani Müslüman olarak Allah'ın peygamberini sevmeleri tamdı, şu kadardı, bu bir kenara. Daha ilerisine Allah'ı da hakkıyla memnun ettiklerine de Kur'an şahit. Radıyallahu anhum ve radu an. Çok önemli. Allah onlardan memnun. Onlar da Allah'tan memnunlar. Hiçbir itirazları yok. Demek ki Müslümanlıkta bir düzey var, bir seviye var. Allah'tan tam memnun oluyorsun. Seni fakir veya zengin yapması arasında sıkıntı hissetmiyorsun sen. Sana çocuk verse de versin, vermese de rahatsız olmuyorsun. 3 yaşında bebeğinin ruhunu kabzetse de kabzetmese de rahatsız olmuyorsun. Sen de Allah'tan memnunsun. Ashab-ı kiramın Peygamber aleyhisselamdan memnun oldukları, onu analarından, babalarından çok daha fazla sevdiklerini Peygamber ispat etmiş, şahitlik yapmış, böylesiniz demiş. Allah şahit, Kur'an şahit ki Peygamber deyince kalpleri duruyordu. Resulullah için analarını, babalarını, her şeylerini feda ettiler. Topraklarını feda ettiler. Elimizde belgemiz ne? Kur'an. Allah şahit buna. Daha büyük şahide gerek yok zaten. Uygulama da böyle olmasaydı eğer, 23 yılda müşrik bir toplumda İslam ebedi kalacak kökleri salamazdı herhalde. Eğer 23 yıl sonra hiçbir mukavemetle sarsılmayacak çapta güçlü bir kök saldıysa din, bu o ilk neslin olağanüstü gayretiyle oldu. Bu tartışılması gerekmeyen, akıl ve mantıkla çok rahat anlaşılabilecek bir gerçektir. Kardeşler, böyle bir girişe neden ihtiyaç hissettik? Bir pazartesi günü saat 9 veya 10 gibi zamanda, sabahın 9 ve 10 gibi, işte işrak vaktinin yeni çıktığı bir zamanda, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mübarek ruhunu Allah'a teslim etti. Vefat etti. Acı Medine'yi çok çabuk sardı. Ashab-ı kiram başlarına gök düşmüş gibi oldular. Çok sarsıldılar. Hazreti Ömer için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Ben peygamber olmasam Ömer olurdu herhalde. Ne diyor başka? Hak Ömer'in diline göre iniyor diyor. Ömer şöhreti var, adaleti, Kur'an'a teslimiyeti, kadere teslimiyeti, ama o gün pazartesi günü Ömer kafayı oynattı. Kalktı mescitte, ne dedi? Muhammed öldü diyeni öldürürüm dedi. O ölmedi. Geri gelecek, dirilecek gene dedi. Sapık konuşuyor. Sapıttı. Ömer'in bile aklı uçtu. Ashab-ı kiram şakadan sevmiyorlardı. Mevlüt kandili kutlaması gibi bir dertleri yoktu. Mevlüt kandili, simidi, böyle şeylerle ilgileri yoktu. Can o demekti zaten. Canan oydu. Aşk oydu. Maşık da oydu. Bu sevgilerinde ciddiydiler. Onun için Ömer sulandı o gün. Sapık konuşmaya başladı. Ebu Bekir olmasa Ömer bir iki kişinin kafasını vurmuştu o gün. Ne konuştuğunu bilmiyorum. Bu acı haber şimdi bizim pozisyonumuzla peygamber sevgisini ölçmeyi anlamsız bulduğum için öncelikle onlar nasıl seviyorlardı belgelemeye çalıştım. Bunun üzerine konuşuyoruz. Bu acı haberden sonra ashab-ı kiram ne yapsalar acaba uygundur? Saat 10'da, sabahın 10'unda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefat ettiğini yazalım bir kenara. O gece yatsı namazında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in cenazesini sırayla ashab-ı kiram kıldılar. Gece 11'e doğru da Efendimiz aleyhisselam vefat ettiği sedirin altına toprağa verildi. Yani şu anda bulunduğu yer bir santim ileri geri olmamak şartıyla tam vefat ettiği yerdir. Sabah 10 diyelim, akşam 11-12 diyelim, ortalama 12 saatlik bir süreç vefat ettiği pozisyondan sonra toprağın üstünde kaldı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Arkadaşlar, bu 12 saatlik zaman zarfında ashab-ı kiram ne yaptı sorusunu yine bizle kıyas edemeyiz. Mesela biz en sevdiğimiz bir insanın gözlerini kapamasından sonraki 12 saatin yorumuna bakalım. Neyle meşgul oluruz acaba? Doğal olarak meşgul olunacak şey onun cenazesinin hazırlanması, başsağlığı dilenmesi vesaire gibi, yani onunla ilgili işlerdir. Ne kadar seviyorsak başka işleri bırakıp onunla o kadar ilgileniriz. Uzaktan bir akrabası ölen o gün dükkanını kapatır mı? Cenazeye gitmek üzere ayarlamalar yapar. Ailesinden birisi ölen o gün ticaretle meşgul olur mu? Babası ölen, dedesi ölen, o da dükkanını kapatır o gün. Yakınlık düzeyine göre cenaze ile ilgilenilir. Doğal olan budur. Ashab-ı kiramın nesiydi Peygamber aleyhisselam Efendimiz? Babalarıydı, analarıydı deseydik, değil. Çünkü bin kere belki yüzüne karşı sana anam kurban olsun ya Resulallah dediler. Babam sana kurban olsun. Kurban bayramında kestiği koç gibi babasını yok saydı Resulullah'ın önünde. Bir baba, bir anne, bir dede, bir amca, hiçbiri değil. Resulullah demek aleyhissalatü vesselam onlar için kendileri demek. Kendilerinden de öte şey demek. Sevgilerini biz burada anlatmamız bile yani dille yapılabilecek bir iş değil. Allah hepsinden razı olsun. Arkadaşlar, saat 10'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat etti. Saat 10.30 gibi, bu rakamları yani varsayım olarak kullanıyorum, dakikasından haberimiz yok ama 9 ile 10 arasında vefat ettiği kesin aleyhissalatü vesselam Efendimiz. 10.30 gibi Hazreti Ömer eline kılıcı aldı, mescitte koparırım kafasını, öldü demeyeceksiniz Resulullah için dedi. Allah ondan razı olsun. 10.30 gibi yarım saat.
1: İzmir için akşam ezanı vakti. İzmir için akşam ezanı vakti.

Ey yalnızların, kendi başına kalmışların arkadaşı. Ey mutsuzluğa düşmüşlerin yardımcısı. Ey yoksulların zenginliği. Ey zayıfların gücü. Ey fakirlerin hazinesi. Gariplerin sığınağı. Ey tek güç ve kudret sahibi. Ey ihsanıyla tanınan keremi sonsuz Rabbim. Efendimiz ve yakınları hürmetine sıkıntılarımı gider. Ey Rabbim, sen sıkıntılarıma karşı hazırlığım, musibetim anında ümidim, yalnızlığımda arkadaşımsın. Gurbetimde dostum, kederli anımda beni ferahlatansın. İhtiyacım anında yardımıma koşan, zor anlarımda sığınağımsın. Beni korkuların karanlığından kurtaran aydınlığımsın. Ey Rabbim, sen şaşkınlığımda bana yol gösterensin. Biliyorum Rabbim, sen günahlarımı bağışlayan, ayıplarımı örten, sıkıntılarımdan kurtaran, kalbimi sevginle süsleyensin. Sen kalbimin hem tabibi hem sevgilisisin. Sen ki şaşkınlara yol gösterir, muhtaçlara yardım eder, korunmak isteyenleri korursun. Allah'ım, ben senin kulunum, kulunun çocuğuyum. Görüyorsun ki Rabbim, sıkıntılıyım. Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i kalbimin baharı, gönlümün nuru, sıkıntılarımın ilacı yap. Ruhum susamış suya, kalbim özler seni. Gözlerimi senin sevdiğin şeylere çevirdim. Kulaklarımı seni çağıranın ülkesine bıraktım. Ve susayan bir toprak gibi bitkin kaldım. Kalbimi senin yoluna koydum. Ve ellerimi senin dergahına açtım. Bundan sonra da sana gelecek, senden isteyeceğim. Güneş ve ay senin nurundan almış nasibini. Güneş senin sevginden böyle ateş. Ay böylesine mahzun. Irmaklar senin hasretinden böyle çağlar. Deniz bu ayrılıktan böyle deli, böyle dalgalı ve hüzünlü, hep ağlamaklı. Kuşların ümidi sen, bitkilerin neşesi, çiçeklerin rengi sen ve insanların hiç bitmeyen duası sen. Mevlam, bizi bir an olsun terk etme. Sevgin içimizde hep uyanık kalsın. Yolum Resul'ün yolu olunca, ondan başka kime bel bağlayayım? Rabbim Allah'tır benim. Nurum ve kurtuluşum ondan gelecek. Öyleyse onu bırakıp kime gideyim? Günahla örtülmüş varlığım içinde bir onun özlemidir beni yaşatan. Şefaatim onun dilindeyken onu bırakıp kimi dinleyeyim? Mevla, Mevla, beni kendine dost seçinceye kadar yaşat ve aşkınla yandığım bir anda al canım. Al ki ölüm aşkımın adı olsun.

0: Ben ki günahı sevabından çok, aklı dünyaya takılmış, kalbi fani şeyleri almış bir zavallıyım. Ama sen öyle nur, öyle rahmansın, öyle güzelsin ki ne olur Rabbim, senden uzak kalan şu kulunu kendine yakınlaştır. İmanınla dirilt. Ey sevdiklerini sevindirmekten hoşlanan Rabbim, sana açılan ellerimi geri çevirme. Kalbime aşkınla tecelli et ki senden başka hiçbir şey kalmasın o kalpte. Senden başka hiçbir şeyi olmayacak kadar zengin eyle beni. Her şeyde seni anmayı, her şeyde seni görmeyi nasip eyle. Bana isimlerinle güç ver ey Rabbim. O isimlerin ki kalplerin nuru, hiçbir şeyi olmayanların gururudur. Ey Rabbim, bize isimlerinin hakikatini göster. Bizi sensiz bir an bile yaşatma. Allah, sana Meryem'in temizliğiyle gelmek istiyorum. Günahlarla kirlenmeme izin verme. Sana Musa'nın duasıyla geliyorum. Şeytana uymam için peşimden koşanlardan beni kurtar. İsmail'in tevekkülüyle boynumu büküyorum. Beni ve soyumu sana kul olarak yaşat. Sana İsa'nın ruhuyla geliyorum. Beni katına almanı diliyorum. Sana Yunus'un duasıyla yalvarıyorum. Beni yutan nefsimin karanlıklarından kurtarmanı bekliyorum. Rabbim, sana Yusuf'un gömleğiyle geliyorum. Beni düştüğüm ümitsizlik kuyusundan çıkarmanı diliyorum. Sana Muhammed Mustafa'nın kulluğuyla geliyorum. Beni miraca çıkarmanı, bütün sıkıntılarımı gidermeni diliyorum.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Yok bizde, yok. Yok bizde.

kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Fırsat bu fırsat.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, senden bir dileğim var. Kapındayım, boynumu büktüm, sürme kapında. Öter bülbüllerin ahu can kuşu, maksudu gir yara, hara düşürme Allah'ım, hara düşürme.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Karanlık ve fırtınalı bir gece. Mevsim kış, gece soğuk. Gökyüzünden yağmur gibi ok yağmakta. Medine-i Münevvere ayakta. O günü hatırlayın. Adı Hendek, diğer adı Ahzab. Hendek'in öbür tarafında Hayberlilerin kışkırtmasıyla on binlere varan düşman. Bu tarafında 3000 Müslüman. Müşriklerin başbuğu Ebu Sufyan ve iki kol Gatafanlılardan Fezare ve Mürre. Onlara da kendilerinden birer komutan. O günü hatırlayın. Muhacirlerin sancaktarı Zeyd bin Harise, Ensar'ın sancaktarı Sad bin Übade ve baş komutan Resul-ü Zişan. İşte Hendek'in tarafları bunlar. Bu savaşın bir tarafı daha var. Gökyüzü ordusu. Sancakları sabah rüzgarıyla dalgalanır. Onlar yeryüzünde yalnız Resulullah'ı tanır. Şimdi gözleri büyük melekte ve onlar iniş anını beklemekte. Evet, o günü hatırlayın. Karanlık ve fırtınalı bir gece. Mevsim kış, gece soğuk. Gökyüzünden yağmur gibi ok yağmakta. Medine-i Münevvere ayakta. İnen oklardan birinin hedefi Sad bin Muaz ve kesilen ana bilek damarı. Müşriklerden Amr bin Abdüvet adamlarıyla Hendek'i geçer ve 3 kez meydan okur sahabeye. Aranızda benim elimle cennete gitmek isteyen biri varsa çıksın. Üçünde de Hazreti Ali kalkar yerinden. Üçünde de Efendimiz tutar ellerinden. Sonunda kendi eliyle giyindirir zırhını. Kendi eliyle beline taktığı meşhur zülfikar ve çıkarır mübarek sarığını Hazreti Ali'nin başına bağlar. Allah'ın arslanı yürürken düşmana, Nazlı Nebi'den içli bir dua yükselir semalara. Ya Rab, amcamın oğlu Ubeyde Bedir'de şehit oldu. Amcam Hamza ise Uhud'da. Geriye bir amcaoğlu Ali kaldı. Ona yardım eyle. Onu muhafaza buyur. Beni de yalnız bırakma. Peygamberin duası biter bitmez bir toz bulutu, Allah'ın arslanı görünmez oldu ve Amr, ikisi de görünmüyorlar. Kılıç sesleri, naralar çok sürmez, birden kesilir sesler. Yavaş yavaş dağılan toz bulutu, yavaş yavaş beliren suret. Önce Zülfikar çıkar toz bulutundan, sonra yeleleri toza bulanmış aslan. Ve kükrer Eroğlu Er, kükrer Allahu Ekber. Müşrikler anlar ki bu Hendek kesinlikle geçilemeyecek. O zaman toplanır bütün kuvvetler, on binlere varan sayılarıyla, ellerinde ok ve yaylarıyla hep birden saldırıya başlar. Ne şiddetli bir gündü o. Tam 4 vakit secdeye uzanamadı başlar. Ne karanlık bir geceydi. Kendi elini uzatsan göremiyordun. Karanlık böyle bir derecedeydi. İşte bu karanlıktan istifade eden o azılı müşriklerden Nevfel bin Abdullah Hendek'e atlar ama onu da Hazreti Zübeyr haklar ve ayaklar, titreyen ayaklar. Peygamberin ordusunda ayakları titreyenler var, ayakları titreyen münafıklar. Çünkü Beni Kurayza ahdinden dönmüş. Bugün savaşı bırakıp evlerine dönecekleri günmüş. Hadi Allah'ın Nebisi münafıkları anlar. Ya şu bazı Müslümanlar? Bahaneleri çoluk çocuk endişesiydi. Bir bir mazeret beyan edip döndüler gerisin geri. Oysa ölümüne biat etmemişler miydi? 3000 kişilik peygamber ordusundan geriye kalan 300 aslan. Ama onlar da korkunun pençesindeydi. Önlerinde Ebu Süfyan ve müşrik ordusu, arkalarında Beni Kurayza korkusu. Yağmur gibi yağan ok ve açlık ve soğuk. Açlık solgun bir renkle yüzleri gölgeliyor. Bakın, bir sahabe Fahri Kainat'ın yanına geliyor. Güç yok, takat yok. Varlığım sana feda olsun efendim, diyor ve başını öne eğiyor. Dayanacak halim kalmadı. Açım ya Resulallah. Açlığımı bastırmak için midemin üstüne taş bağladım. Ve kuşağını açıyor. Bir taş düşüyor toprağa. Efendimiz önce taşa, sonra hüzünle sahabeye bakıyor. Ve elini uzatıyor, kendi kuşağını açıyor. Toprağa iki taş düşüyor. Sahabe gözleri yaşlı Efendimiz'e bakıyor. Hiçbir şey söylemeden karanlığa akıyor. Kolay değil. Bir ay boyunca içtikleri su, yedikleri hurma. Gündüzü açlıkla bitirdiler hendekte. Hendekte soğukla geçirdiler geceyi. Bir ay boyunca savaştılar. Ne bu düşmanın gideceği var, ne de bu savaşın biteceği. Allah Resulü mübarek ellerini semaya uzattı ve dua, hayır dua değil, beddua. Ey Kur'an'ı indiren, hesabı en çabuk gören, kavim ve kabileleri bozguna uğratan Allah'ım, şu kabileleri de hezimete uğrat, sars onları Allah'ım. Dua biter bitmez yavaş yavaş çoğalan bir ses. Gökyüzünün karanlığından yeryüzüne doğru akan bir serinlik. Önce sel dağının eteklerinden gücünü hissettirmeden alemlere rahmet peygamberi mübarek ellerinden öperek geçti. Sonra pendeğin üzerinde kuşandı azameti, kasırga adını aldı ve kendine mahsus hışmıyla müşrik ordusunun içine daldı. 2000 melekle inmişti yere. 2000 melek kalplere korku salmakla görevliydi. Düşmanın altını üstüne getirmekse kasırganın görevi. O kasırganın adı gün doğusuydu. Ve zaten o tek başına Allah'ın bir ordusuydu. Bir süre sonra durdu kasırga. Göklere çekildi melekler. Allah'ın Resulü o gecenin sabahı ashabıyla birlikte Medine'ye döndü. Şimdi hamd ve şükredilecek andı. Çünkü hendek Allah'ın yardımıyla zaferle noktalandı. Hatırlayın Ahzab suresindeki ayeti. Ey müminler! Üzerinize ordular gelmişti de biz onlara kasırga ve sizin görmediğiniz askerler göndermiştik. İşte o günü hatırlayın.

Bulmam seni. Meğer kaybolan benmişim. Dört taraf karanlığın, nuri şems bilmişim. Rahmet diye, rahmet diye nefis kapısından girmişim. Kayboldum buralar.

İlim saraylarının sönmeyen güneşisin. Kalplere derman, yalnız senin ismin. Derman dileyen kalbimi duyamadım, yetiş can Ahmet'im. Kapılar kapanır her daim kulun üstüne. Dünyalıklar kabus olup çöker omzuna. Çaresizler sensiz bu dünyada tek başına. Çareme çare bulamadım, yetiş can Ahmet'im. Ölüm aniden çökünce boğazıma. Sesim ulaşmaz eşime evladıma. Ahiretim görünür o an, korku düşer canıma. İmdadımı duyuramadım, yetiş can Ahmet'im.

yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada, sizin dünyanız burada.
2: Gün öyle bir gün ki baba evladından kaçar, evlat annesinden. Ne mal fayda verir insana, ne de çoluk çocuk. İnsan amelleriyle baş başa. Gün öyle bir gün ki mahşer gibi değil, mahşerin ta kendisi. Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün. O günle aramızda sadece ölüm var. Anlatan Hazreti Peygamber. Allah mahşer günü öncekileri ve sonrakileri tek bir düzlükte toplar. Bakan onlara bakar, çağıran onları işitir. Güneş onlara yaklaşır. Gam ve sıkıntı insanların tahammül edemeyecekleri dereceye ulaşır. Öyle ki insanlar, içinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musunuz? Bizlere şefaat edecek birini bilmiyor musunuz? Demeye başlarlar. Birbirlerine, babamız Adem var derler ve ona gelirler. Ey Adem, sen insanların babasısın. Allah seni kendi eliyle yarattı. Kendi ruhundan sana üfledi. Bütün isimleri sana öğretti. Meleklerine senin önünde secde ettirdi. Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın? Derler. Adem aleyhisselam, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Aslında şefaate benim yüzüm yok. Çünkü cennetteyken Allah beni o ağaca yaklaşmaktan men etmişti. Ben bu yasağa asi oldum. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Nuh aleyhisselama gidin, diyecek. İnsanlar Nuh aleyhisselama gelecekler. Ey Nuh, sen yeryüzü ahalisine gönderilen rasullerin ilkisin. Allah seni çok şükreden bir kul, abden şekura diye isimlendirdi. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın? Diyecekler. Nuh aleyhisselam da şöyle diyecek. Bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Benim bir dua hakkım vardı. Ben onu kavmimin aleyhine beddua olarak yaptım. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. İbrahim aleyhisselama gidin. İnsanlar İbrahim aleyhisselama gelecekler. Ey İbrahim, sen Allah'ın peygamberi ve arz ahalisi içinde yegane halilisin. Bize Rabbin nezdinde şefaat et. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecekler. İbrahim aleyhisselam onlara, Rabbim bugün öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Şefaat etmeye kendimde yüz de bulamıyorum. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Musa aleyhisselama gidin. İnsanlar Musa aleyhisselama gelecekler. Ey Musa, sen Allah'ın peygamberisin. Allah seni risaletiyle ve hususi kelamıyla insanlardan üstün kıldı. Bize Allah nezdinde şefaatte bulun. Musa aleyhisselam da, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Esasen Rabbim nezdinde şefaate yüzüm de yok. Çünkü ben öldürülmesiyle emrolunmadığım bir cana kıydım. Bugün ben mağfirete mazhar olursam, bu bana yeter. Nefsim, nefsim, nefsim, benden başkasına gidin, İsa aleyhisselama gidin, diyecek. İnsanlar İsa aleyhisselama gelecekler. Ey İsa, sen Allah'ın peygamberisin, Meryem'e attığı bir kelamısın ve kendinden bir ruhsun. Üstelik sen beşikteyken insanlarla konuşmuştun. Rabbin nezdinde bize şefaat et. İsa aleyhisselam da diğer peygamber kardeşleri gibi, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek, diyecek. Nefsim, nefsim, nefsim, benden başkasına gidin, Muhammed aleyhisselama gidin, diyecek. Ve insanlar bana gelecekler. Ey Muhammed, sen Allah'ın peygamberisin. Bütün peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş, gelecek bütün günahlarını mağfiret buyurdu. Bize Rabbin nezdinde şefaatte bulun. Şu içinde bulunduğumuz hali görmüyor musun, diyecekler. Bunun üzerine ben arşın altına gideceğim. Rabbim için secdeye kapanacağım. Derken Allah, benden önce hiç kimseye açmadığı methü senaları benim için açacak. Ben onlarla Rabbime methü senalarda bulunacağım. Sonra, ey Muhammed, başını kaldır ve iste. İstediğin sana verilecek. Şefaat talep et. Şefaatin yerine getirilecek, denilecek. Ben de başımı kaldıracağım. Ey Rabbim, ümmetim, ey Rabbim, ümmetim, ey Rabbim, ümmetim. Ey Muhammed, denilecek. Ümmetinden üzerinde hesap olmayanları ve kalplerinde hardal tanesi kadar iman bulunanları cennet kapılarından içeri al, denilecek. Gün öyle bir gün ki, baba evladından kaçar, evlat annesinden. Ne mal fayda verir insana, ne de çoluk çocuk. İnsan amelleriyle baş başa. Gün öyle bir gün ki, mahşer gibi değil, mahşerin ta kendisi. Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün. O günle aramızda sadece ölüm var.
0: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok, yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok, yok.

0: benim gözlerim ağlıyor bu gece. Ay yüzlü, gül yüzlü peygamber neredesin? Gökyüzü karanlık, sabah olmaz yine. Güneşim, gündüzüm, yıldızım neredesin? Neredesin ya Resul? Neredesin?
1: www.yıldızfm.com.
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.

Söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

bizde? Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok bizde.

Habibullah'ı sevmek, Hazreti Amine gibi. Son nefesinde elinden şefkatle tutup seslenmişti ona. Ey dehşetli ölüm okundan Allah'ın yardım ve ihsanıyla 100 deve karşılığında kurtulan zatın oğlu. Allah seni aziz ve devamlı kılsın. Eğer rüyada gördüklerim doğruysa sen celal ve ikram sahibi olan Allah tarafından Adem oğullarına peygamber gönderileceksin. Sen ceddin İbrahim'in teslimiyet ve dinini tamamlamak için gönderileceksin. Allah seni putlardan koruyacak ve alıkoyacaktır. Her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Evet ben de öleceğim. Fakat ismim ebedi olarak yad edilecektir. Çünkü tertemiz bir evlat doğurmuş, arkamda hayırlı bir yad edici bırakmış bulunuyorum. Ve huzurla kapanan anne gözleri ve acıyla ıslanan minik göz bebekleri. Seneler sonra bir sefer dönüşünde Ebva'dan geçerken aziz ve muhterem annesinin kabrini ziyaret ediyor ve ağlıyordu. Onun ağladığını görünce sahabe de ağlamaya başladı ve gözyaşlarının sebebini söyledi. Annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırladı. Habibullah'ı sevmek, Necaşi gibi. Habeşistan'a hicret eden Mekkeli Müslümanları dinleyince kendini tutamadı. Sizi ve yanından geldiğiniz zatı tebrik ederim ki o Allah'ın Resulüdür. Zaten biz onun vasıflarını kitabımız olan İncil'de okumuştuk. O peygamberi Meryem oğlu İsa da insanlığa müjdelemişti. Allah'a yemin olsun ki eğer o benim ülkemde bulunmuş olsaydı ayakkabılarını taşır, ayaklarını yıkardım. Resulullah'ı sevmek, Varaka bin Nevfel gibi. Duyunca Hira Nur Dağı'ndaki geceyi, ihtiyar bir haykırışa döndü kelimeler. Kuddüs, Kuddüs, bu gördüğün melek, Yüce Allah'ın Musa peygambere gönderdiği Ruhul Kudüs'tür, namusu ekberdir. Sen ise bu ümmetin peygamberisin. Ah ne olurdu, yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olsaydım. Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydım. Eğer senin davet gününe yetişirsem bütün gücümle sana yardım edeceğim. O yetişemedi davet gününe. Ama yetişenler vardı. Çekirdekten filize, daldan meyveye doğru yetişenler vardı. Ashab vardı. Habibullah'ı sevmek, Ashab-ı Güzin gibi. Ama hangi birini örneklesin zaman? Ehl-i Beyt'i mi, Aşere-i Mübeşşere'yi mi, Ensar'ı mı, Muhacir'i mi? Ashab-ı Güzin'e örnek Ammar bin Yasir olsun. Babası ve annesi İslam'ın ilk şehitleri. Ammar bin Yasir'e İslam'a girdi diye çöl güneşinin altında demirden bir gömlek giydiriliyor. O kavurucu sıcaktan ilikleri eriyor. Bir başka işkence, ateşle dağlanıyor Ammar. Küfre zorlanıyor.

ve Ammar bu azaptan gözünü açınca Efendimizin yanında buluyor kendini. İşkencenin her türlüsünü tattık ya Resulallah diyor. Önce peygamber duası. Allah'ım, Ammar ailesinden hiç kimseye cehennem azabını tattırma. Sonra peygamber müjdesi. Ey Ammar, sen bu işkencelerle ölmeyecektin. Uzun bir müddet yaşayacaksın. Senin ölümün azgın bir topluluğun eliyle olacak. Sevmek Habibullah'ı, ashab-ı güzin gibi.